0: ifade edilmiştir. Vahiy sözlükte gizli konuşma, ani telkin, fısıldama, ilham gibi manalara gelir. Din dilinde ise Allah'ın peygamberlerine gönderdiği buyruklar demektir. Allah'la peygamberi arasında cereyan eden bir iletişim şekli olan vahyin mahiyetini bilmek bizler için mümkün değildir. Allah canlı cansız bütün varlıklara buyruklarını ulaştırma kudretine sahiptir. Evrende irade sahibi olanlar dışındaki bütün varlıklar onun buyruklarını aynen yerine getirir. İnsan gibi irade sahibi olanlarsa Allah'ın kendilerine gönderdiği vahiylere uyup uymamakta serbesttir. Çünkü onlar bununla imtihana tabi tutulmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın insanla konuşmasının doğrudan vahiy, perde arkasından konuşma veya melek gönderme şeklinde olduğu beyan ediliyor. Cenab-ı Hak vahyini arada hiçbir vasıta olmaksızın doğrudan kişinin kalbine ulaştırır veya melek yoluyla da iletir. Bu tür vahye örnek olarak Hazreti İbrahim'e, Musa'ya, onun annesine ve Miraç'ta Resul-i Ekrem Efendimiz'e gönderilen vahiyler gösterilebilir. Musa aleyhisselama Tur Dağı'nda kendisinin bütün alemlerin Rabbi olduğunu, Musa aleyhisselamın annesine çocuğunu emzirmesini ve kendisine zarar geleceği endişesini duyduğu anda onu denize atmasını bildirmiştir. Peygamberlerin gördüğü rüyalar da doğrudan vahiy şeklinde kabul edilir. Değerli dostlar, vahyin ikincisine örnek olarak Musa aleyhisselama Tevrat'ın gönderilişi zikredilebilir. Bu örnekte Allah Teala Tevrat'ın ayetlerini tabletler üzerine yazılı olarak Musa'ya ulaştırmıştır. Üçüncüsüne örnek olarak da görevli meleğin vahyi getirmesidir ki bu Cebrail aleyhisselamdır. İlahi kitapların vahyedilişi hususunda tartışma konusu olan bir mesele de peygamberlere gönderilen vahiylerin tamamının onlara ait kutsal metinlerden ibaret olup olmadığı, daha özel bir ifadeyle Kur'an vahyi dışında bir vahyin günümüzde bulunup bulunmadığıdır. İslam alimlerinin büyük çoğunluğu Resul-i Ekrem Efendimiz'e vahyolunan hususların bir kısmının Cebrail vasıtasıyla ona bildirilen vahiyler olduğu, bunların ne lafzının ne de manasının peygambere ait bulunmadığını söylüyorlar. Kaynaklarda bu tür vahye vahyi metlu, okunan vahiy denir. Kur'an-ı Kerim bu yolla Peygamber Efendimiz'e indirilmiştir. Ancak ona indirilen vahiyler metlu vahiden ibaret olmayıp, lafzı kendisine ait olan rüya ve ilham gibi vahiyler de vardır. Bunlar beşeri idrake daha fazla yaklaştırılmış yöntemlerle peygambere ulaştırılmıştır. Bunlara da gayri metlu vahiyler, okunmayan vahiyler denilir. Peygamber kalbine bırakılan veya rüyada kendisine bildirilen mesajların Allah'tan olduğunu bilir ve bunları kendi kelimeleriyle ifade eder. Bu tür vahiyler Kur'an'da yer almaz. Çünkü lafızları peygambere aittir. Buna göre Cenab-ı Hakk'ın peygambere verdiği vahiyleri kutsal kitaplarla sınırlandırmak doğru değildir. Peygamber olmayan kişilere verilen vahye gelince, onlar hakkında vahiy ifadesi kullanılsa da, buradaki mana hakiki değil mecazi, terim konumunda değil sözlük anlamındadır. Dolayısıyla bunu onların ilhama mazhar olma şeklinde anlamak gerekir.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Nefsimiz ona günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

kendi dilini konuşanlardan, kendi dilinden anlayanlardan uzak düşen kimse, yüzlerce dil, yüzlerce name bilse, yine dilsiz olur, susar. Gül solup, gül bahçesinin mevsimi geçince, artık bülbülün

ansın, çok özledim sultanım, çok özledim gül yüzüm, çok özledim her şeyim, çok özledim efendim, çok özledim sultanım.

0: Hüsnü hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde

aynı noktaya düşen bir su damlası taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran biri olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: ne ümidini kes ne de gaflete düş. İki şeyi birbirine karıştırmamak gerekir. Şuurlu bir mümin geleceğe umutla bakar. Allah'a karşı hüsnü zan besler, ümitsizlik batağına düşmez. Ama şuurlu bir mümin aynı zamanda gelecekte karşılaşabileceği muhtemel riskleri, dünya ve ahireti için zararlı olabilecek hususları dikkate alır. Teyakkuzu elden bırakıp gaflete düşmez. Geleceğe umutla bakma, ümidi hep diri tutma özelliğini yitirirsek, o zaman hayata ve olaylara hep kötümser bir bakış açısıyla bakar, hep karamsar bir doğrultuda hareket ederiz. Kendimize ve çevremize umutsuzluk yanında mutsuzluk aşılamış oluruz. Gelecekteki muhtemel tehlike ve riskleri hesaba katma özelliğini yitirirsek, o zaman da gaflet uykusuna dalar, tedbirsiz davranır, aynı delikten defalarca sokulma durumuna düşeriz. Kur'an'a baktığımızda Rabbimizin bizleri dünyevi ya da uhrevi konularda bir yandan ümide sevk ettiğini ama diğer yandan sürekli bir teyakkuz halinde bulunmayı da teşvik ettiğini görürüz. Şu iki ayete bakalım. Mesela dünyevi olarak düşmanla savaş meselesini ele alalım. Uhud savaşı mağlubiyetle neticelenmiş, 70 sahabi şehit olmuş, yaralılar var, Medine'de birçok eve ateş düşmüş, moraller bozuk, sineler yaralı. Böyle bir anda Rabbimiz müminlere ümit aşılayarak buyuruyor ki, gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin, eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz. Ali İmran Suresi 139. Ayet. Diğer taraftan Bedir Savaşı'nda galip gelen ashab-ı kiram, sürekli bir teyakkuz halinde bulunmaları konusunda şu şekilde uyarılıyor. Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı zerrece haksızlığa uğratılmadan size tas tamam ödenecektir. Enfal Suresi 60. Ayet. Rabbimizin nasıl hikmetli öğüt verdiğini görüyoruz değil mi? Mağlubiyet zamanında ümit aşılarken, galip gelme durumunda zafer sarhoşluğuna düşmemeleri, sürekli uyanık bulunmaları konusunda müminleri uyarıyor. Ahirete ilişkin meselelerde de durum böyledir. Rabbimiz günah işleyen kullarını ümit kesmemeleri konusunda uyarıyor. De ki, Allah şöyle buyuruyor. Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Zümer Suresi 53. Ayet. Buna karşılık şuurlu müminleri de yoldan çıkmamaları, sürekli bir teyakkuz halinde bulunup yarını düşünmeleri konusunda uyarıyor. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Haşr Suresi 18. Ayet. Öyleyse ümidimiz bizi gaflet ve rehavete, zorluklar ve sıkıntılarda bizi ümitsizlik ve felakete sokmamalıdır. Kuşun uçması için nasıl iki kanat lazımsa, bizim de dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmemiz için korku ve ümit arasında gafleti kovan bir teyakkuza, rehaveti boğan bir gayrete, yeis halini def eden bir ümide ihtiyacımız vardır. Duamız, Rabbimiz bizleri korku ve ümit arasında rızasına uygun yol alan, dünya ve ahiret mutluluğunu elde eden kullarından eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

sahabelerden biri bir gün Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, abdest nasıl alınır?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz bir kap su ister ve abdest almaya başlar. Ellerini 3 kere, yüzünü 3 kere, kollarını 3 kere yıkar. Başına mesheder, şehadet parmaklarını kulaklarına götürüp uçlarıyla içini, baş parmaklarıyla da dışını mesheder ve ayaklarını da 3'er defa yıkar. Sonra, "İşte abdest böyle alınır. Kim ona bir şey ekler veya eksiltirse kötülük etmiş ve zulmetmiş olur." buyurur.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Oh.

Kur'an'ın temel konuları. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızdan herkese merhaba. Bugün 23. cüzdeyiz. 23. cüzde Yasin suresinin son kısmı, Saffat ve Sa'd surelerinin tamamı, Zümer suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konular şunlardır: yaratılış ve tekrar diriliş, her şey Allah'a itaat eder ve her zümre yaptıklarından sorumludur. İlk konumuz yaratılış ve tekrar diriliş. Yasin suresinin son tarafında yeryüzünde Allah'ın kevni ayetlerine, kainattaki düzen ve yüksek sisteme dikkat çekilmekte ve her insanın bu gerçekleri tefekkür edip sadece Allah'a kul olması gerektiği açıklanmaktadır. Sonra ahiret ve diriliş gerçeği hatırlatılmakta, bu Kur'an'ın şiir ve insanların dinleyip sadece zevk alacağı bir kitap değil, bilakis diriler için bugüne ve geleceğe ait büyük uyarılar taşıyan önemli bir mesaj olduğu açıklanmaktadır. İkinci konuya baktığımızda, her şey Allah'a itaat eder konusuyla karşılaşıyoruz. Yasin'den sonra Saffat suresi gelmektedir. Sure, meleklerin

gücüyle başlamakta, adeta siz mi güçlüsünüz yoksa onlar mı güçlü? Onlar Allah'a itaat ediyorlar. Ya siz? Sorusu sorulmakta, sonra Allah'ın gücünü inkar edenlerin kaybettikleri ve kabul edenlerin kazandıkları anlatılmakta, peygamberler ve mücadeleleri aktarılıp, müşriklerin meleklerle ilgili yanlış inançları açıklanarak sure tamamlanmaktadır. Daha sonra Saat suresi gelmekte ve bu sure önceki ümmetlerin hatalarını tekrar etmeyin, İnananlar galip gelecektir mesajını vermektedir. Surede Kur'an'ın doğruları hatırlatan bir kitap olduğu, Mekkeli müşriklerin vahiy karşısındaki hallerinin gurur, şaşkınlık ve parçalanmışlık olduğu açıklanmakta, önceki kavimlerin de aynı hataya düştükleri ve helak oldukları haber verilip, bizim kullarımız daha güçlüdür ve galip geleceklerdir. Yakında bunları bileceksiniz uyarısıyla sure tamamlanmaktadır. 23. cüzün 3. konusuysa, her zümre yaptıklarından sorumludur konusudur. Daha sonra Zümer suresi gelmektedir. Bu surede farklılıklara dikkat çekilmektedir. Surenin başında Kur'an'ın Allah'tan gelen bir kitap olduğu ve Allah'ın da gökleri ve yeri yaradan tek ilah ve Rab olduğu gerçeği vurgulanmakta, bundan sonra iyi ve kötü kulların vasıfları açıklanmaktadır. Evet, Kur'an'ın temel konularından bugün 23. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi üçüncü cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ondan sonra kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirmeyiz de. Cezaları korkunç bir sesten ibaretti, sönüverdiler. O kullara yazıklar olsun. Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün. Onu mutlaka alaya alırlardı. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi ve onların artık kendilerine dönüp gelmediğini görmezler mi? Elbette onların hepsi toplanıp huzurumuza getirilecek. Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkardık. İşte bundan yaptıkları yiyecekleri yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinde gözelerden su fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çifter çifter yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay içinde menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yaratmamız da kendileri için açık bir kanıttır. Dilesek onları suda boğarız, kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtarılamazlar. Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır. Onlara önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki rahmet göresiniz dendiğinde aldırış etmezler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. İlla da ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın dendiğinde, inkarcılar müminlere derler ki, dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz. Ve şöyle derler, şayet gerçekten doğru söylüyorsanız, bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek? Onlar besbelli ki, birbirleriyle uğraşırken, kendilerini ansızın yakalayacak, korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler ne de ailelerine dönebilecekler. Sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Derler ki, vay başımıza gelenler! Bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği işte bu. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler. Olup biten yalnızca bir ses. Ama ardından onların tamamı birden toplanmış olarak işte huzurumuzdalar. Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz. O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler. Kendileri ve eşleri gölgelik yerlerde tahtlarına kurulacaklar. Orada onlar için her tür meyve vardır ve bütün istekleri yerine getirilir. Engin merhamet sahibi Rab'den gelen söz şu olacak. Selam size ve ey günahkarlar, siz bugün şöyle ayrılın denir. Ey Ademoğulları, size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur dememiş miydim? Nitekim o şeytan sizden nice nesilleri saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte size bildirilen cehennem bu. İnkarcılıkta ısrar etmenize karşılık girin oraya. O gün onların ağızlarını mühürleriz, yapmış olduğunuz

bulduklarını elleri bize anlatır, ayakları da tanıklık eder. Dilesek dünyada da gözlerini büsbütün kör ederdik de yolu bulmak için çabalayıp dururlardı. Ama o takdirde nasıl görebileceklerdi ki? Yine dilesek oldukları yerde onların mahiyetlerini değiştirirdik de taş gibi artık ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış çizgisinde tersine çeviririz. Hiç düşünmezler mi? Biz ona şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Ona vahyedilen ancak bir öğüt ve apaçık Kur'an'dır. Diri olanları uyarsın ve inkarcılar hakkındaki o söz ceza gerçekleşsin diye gönderilmiştir. Görmezler mi ki kendi kudretimizin eserlerinden olmak üzere onlar için sahip oldukları nice hayvanlar yarattık. Bunları kendilerine boyun eğdirdik ki bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Bunlarda kendileri için içecekler ve başkaca yararlar da vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o sözde ilahlar kendilerine yardım edemezler. Aksine kendileri onların hizmetindeki askerlerdir. Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette biliyoruz. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte ondan yakıp durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır, her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde, onun buyruğu ol demekten ibarettir, hemen oluverir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sıra sıra dizilmiş olanlara, yanlışları engellemeye çalışanlara ve anmak için okuyanlara andolsun ki, kuşkusuz ilahınız bir tektir. O göklerin, yerin, bunlar arasındakilerin Rabbi ve doğuların Rabbidir. Biz yakın semayı yıldızların güzelliğiyle bezedik ve onu her türlü isyankâr şeytani güce karşı koruduk. Onlar artık o yüce topluluğu dinleyemezler. Bölgeden uzaklaştırmak için üzerlerine her yönden atış yapılır. Ayrıca onlar ahirette de bitmez bir azaba çarptırılacaklardır. Ancak o yüce topluluktan bir bilgi kırıntısı kapan olursa, onu da delip geçen bir ışık topu kovalar. Şimdi o inkarcılardan şu sorunun cevabını iste. Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa başka yarattıklarımızı mı? Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Doğrusu sen hayranlık duydun, onlarsa alay etmektedirler. Kendilerine öğüt verildiğinde gerekli öğüdü almıyorlar. İlahi bir işaret gördüklerinde alaya alıyorlar. Ve bu diyorlar, apaçık sihirden başka bir şey değil. Sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Geçmişteki atalarımız da mı? De ki, evet, hem de burnunuz yere sürtülerek. Kuşkusuz o bir tek korkunç sesten ibarettir. Bunun ardından onlar şaşkınlıkla etrafa bakıyor olacaklar. Eyvah diyecekler, işte hesap günü. Evet, bu asılsız olduğunu savunduğunuz yargı günüdür. Allah görevlilere buyurur, toplayın o zalimleri, onların yoldaşlarını ve Allah'ın dışında taptıklarını, hepsini cehennemin yoluna sürün ve durdurun onları, çünkü sorguya çekilecekler. Ey inkarcılar, size ne oldu ki şimdi birbirinize yardım etmiyorsunuz?

Evet, o gün onlar artık çaresiz boyun eğmişlerdir. Biri diğerine yönelir, karşılıklı birbirini sorumlu tutup suçlarlar. Derler ki, siz, evet siz, bize iyi niyetliymiş gibi görünerek gelirdiniz. Diğerleri, aksine derler, siz inanmış kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde hiçbir etkili baskımız olmamıştı. Bilakis siz azgın bir topluluktunuz. Sonuçta Rabbimizin hükmünü hepimiz hak ettik. Artık gerekli cezayı mutlaka tadacağız. Evet, sizi saptırdık. Çünkü biz kendimiz sapmıştık. O gün onlar azap görmede ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Ne zaman onlara Allah'tan başka ilah yoktur denilse, küstahlık edip kibre kapılırlar. Cinlere kapılmış bir şairin sözüyle ilahlarımızı mı bırakacağız derler. Aksine o gerçeği getirdi. Allah'ın diğer elçilerini de doğruladı. Ama siz o acı azabı tadacaksınız. Ve sadece yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. Ancak Allah'ın samimi kulları bu cezanın dışındadır. Onlar için belirli bir rızık vardır. Türlü meyveler. Onlara nice ikramlarda bulunulacaktır. Nimetlerle dolu cennetlerde, karşılıklı oturdukları tahtlar üzerinde, aralarında kaynaktan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Bembeyaz, içenlere lezzet verir. İçenlere dokunmaz, ondan sarhoş da olmazlar. Yanlarında da eşinden başkasına bakmayan, ceylan gözlü, gün görmemiş güzel tenli kadınlar bulunur. Cennet sohbetinde birbirine dönüp karşılıklı sorular sorarlar. İçlerinden biri şöyle der, benim bir arkadaşım vardı, derdi ki, sen de onaylıyor musun gerçekten? Biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mutlaka hesaba çekilecekmişiz öyle mi? Ve ekler, şimdi dönüp bakar mısınız ona? Sonra kendisi dönüp bakar ve arkadaşını cehennemin ortasında görür. Allah'a yemin ederim ki der, neredeyse beni de mahvedecektin. Rabbimin lütfu olmasaydı ben de şimdi cehenneme getirilenler arasında olacaktım. Ne mutlu bize ki artık bir daha ölmeyeceğiz değil mi? Önceki ölümümüzden başka ölüm yok. Azap da görmeyeceğiz. Bu gerçekten çok büyük bir kazançtır. Amel sahipleri böylesi bir kazanç için çalışmalıdır. Bu mu daha iyi bir ikramdır yoksa zakkum ağacı mı? Biz o zakkumu zalimler için bir sınama aracı yaptık. O cehennemin ta dibinde yetişen bir ağaçtır. Tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Zalimler mutlaka onu yiyecekler, karınlarını onunla dolduracaklar. Sonra onların yedikleri bu nesnenin üzerine kaynar su karıştırılmış bir içecekleri de olacaktır. Sonunda onların varacakları yer mutlaka cehennem olacaktır. Çünkü onlar atalarını doğru yoldan sapmış olarak buldular. Ama kendileri de çılgınca onların izinden koşuyorlar. Onlardan önce de geçmiştekilerin çoğu yollarını sapıtmıştı. Oysa içlerinden uyarıcı elçiler de göndermiştik. Bak şimdi Allah'ın samimi kulları dışında uyarılanların akıbeti ne oldu? Vaktiyle Nuh bize yakarmıştı. Biz de ne güzel karşılık vermiştik. Nitekim kendisini ve ailesini o büyük felaketten kurtardık. Ve yalnız onun soyunu kalıcı kıldık. Sonradan gelen nesiller arasında onun hakkında iyi bir ün bıraktık. Bütün alemlerde ona selam olsun. İşte biz iyileri böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonunda ötekileri sulara gömdük. Kuşkusuz İbrahim, Nuh'un yolunu izleyenlerdendi. O tertemiz bir kalple Rabbine yönelmişti. Babasına ve halkına, siz neye tapıyorsunuz demişti. Allah'tan başka bir takım düzmece ilahlar mı edinmek istiyorsunuz? Peki alemlerin Rabbi ile ilgili düşünceniz nedir? Sonra yıldızlara şöyle bir baktı. Ben rahatsızım dedi. Bunun üzerine diğerleri onu arkalarında bırakıp gittiler. İbrahim gizlice tanrılarının yanına vardı. Niçin bir şey yemiyorsunuz dedi. Neyiniz var, niçin konuşmuyorsunuz? Sonra onlara güçlü darbeler indirmeye başladı. Diğerleri öfke içinde koşarak İbrahim'in yanına geldiler. Dedi ki, kendi ellerini

Siz de yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yaptıklarınızı da Allah yarattı. Ötekiler, onun için bir yapı kurun ve orada hazırlayacağınız kuvvetli ateşe atın onu dediler. Böylece onu engellemek için bir plan kurdular. Ama biz onları alta düşürdük. İbrahim, ben Rabbime gidiyorum dedi. O bana yol gösterecektir. Rabbim, bana iyilerden olacak bir evlat ver. Bunun üzerine kendisine akıllı ve iyi huylu bir erkek çocuğu olacağını müjdeledik. Çocuk babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince babası ona, yavrucuğum dedi, rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin? Dedi ki, babacığım sana buyrulanı yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın. Her ikisi de ilahi buyruğa teslim olunca ve babası onu yüzüstü yatırınca, ey İbrahim diye ona seslendik. Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldun. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Bu kesinlikle apaçık bir imtihandı. Biz oğlunun canına bedel olarak ona iri bir kurbanlık verdik. Onun hakkında İbrahim'e selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. Evet, iyileri işte böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. İyi insanlardan seçilmiş bir peygamber olarak ona İshak'ı da müjdeledik. Ona ve İshak'a bereketler indirdik. Onların soyu içinde iyisi bulunduğu gibi açıkça kendine kötülük edeni de olacaktı. Musa ve Harun'a da lütuflarda bulunmuştuk. Onları ve kavimlerini büyük bir sıkıntıdan kurtardık. Onlara yardım ettik ve bu sayede galip çıkanlar onlar oldu. O ikisine açık seçik anlaşılabilen kitabı verdik. Onları doğru yola ilettik. Ve onların hakkında Musa ve Harun'a selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Çünkü ikisi de bizim mümin kullarımızdandı. Kuşkusuz İlyas da elçilerimizden biriydi. Kavmine şirk ve günahtan sakınmayacak mısınız dedi. En güzel yaratanı, sizin de geçmişteki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp Baal'e mi taparsınız? Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden Allah'ın samimi kulları dışında onlar mutlaka cehenneme konulacaklar arasında olacaklar. Onun hakkında İlyas'a selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Kuşkusuz Lut da elçilerimizdendi. Geride kalanlar arasında bırakılan yaşlı bir kadın dışında onu ve bütün ailesini kurtarmıştık. Sonra diğerlerini helak ettik. Siz de sabah akşam onların yurtlarından gelip geçmektesiniz. Bunları görüp de aklınızla değerlendirmiyor musunuz? Kuşkusuz Yunus da elçilerimizdendi. Vaktiyle o, yüklü bir tekneyle ülkesinden kaçmıştı. Kura'ya girdi ve kaybedenlerden oldu. Kendisine büyük bir balık yuttu. Doğrusu o bundan önce kınanacak bir iş yapmıştı. Eğer o, Allah'ın şanını yüceltenlerden olmasaydı, kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı. Sağlığı bozulmuş olarak onun ıssız bir kıyıya bırakılmasını sağladık. Üstüne gölge yapması için kabak türünden bir bitki bitirdik. Bir defa daha onu 100 bin ya da daha fazla kişiye elçi olarak gönderdik. Bu defa onlar iman ettiler. Biz de kendilerini belirli bir vakte kadar nimetlerimizle yaşattık. Şimdi onlardan şunu cevaplamalarını iste. Kızlar Rabbinin de erkek çocukları onların mı? Yoksa biz gözlerinin önünde melekleri dişi olarak mı yarattık? İyi bilin ki onlar sırf kendi uydurmaları olarak Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Onlar katıksız yalancıdırlar. Allah kızları oğlanlara tercih mi etmiş? Ne oluyor size? Nasıl yargıda bulunuyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa açık bir kanıtınız mı var? Eğer gerçekten doğru sözlüyseniz belgenizi getirin. Onlar Allah'la görülmez varlık türleri arasında da bir soy birliği yakıştırdılar. Oysa bu varlıklar iyi biliyorlar ki
kendileri de mutlaka hesap yerine götürüleceklerdir. Allah onların isnat ettikleri niteliklerden uzaktır. Allah'ın samimi kulları başkadır. Onlar gibi davranmazlar. Siz ve taptıklarınız, hiçbiriniz onu, samimi kulu, Allah'a inancı hususunda saptıramazsınız. Ancak cehennemi boylayacak olan başka. Putperestlerce Allah'ın kızları sayılan melekler şöyle derler: bizim her birimizin mutlaka belli bir yeri vardır. Biz mutlaka o yerlerde saf tutarız ve biz kuşkusuz Allah'ı tesbih ederiz. O putperestler hep şöyle derlerdi: elimizde öncekilerden gelmiş bir kitap bulunsaydı, elbet biz de Allah'ın halis kulları olurduk. Ama şimdi bu kitabı, Kur'an'ı inkar ediyorlar. Yakında her şeyi öğrenecekler. Andolsun ki elçi olarak gönderdiğimiz kullarımıza geçmişte söz vermiştik. Zafere mutlaka onlar ulaşacaklar. Galip gelenler kesinlikle bizim ordumuz olacak. Ey Resulüm, şimdi sen bir süre için o inkarcıları kendi hallerine bırak. Hallerini gör onların, ileride kendileri de görecekler. Azabımızın çabuklaştırılmasını mı istiyorlar? İstedikleri başlarına geldiğinde, önceden uyarılmış olanların sabahı çok kötü olacaktır. Evet, sen bir süre için onları kendi hallerine bırak ve hallerini gör, ileride kendileri de görecekler. Mutlak izzet sahibi olan Rabbin, onların yakıştırdığı nitelemelerden münezzehtir. Bütün peygamberlere selam olsun ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Sa'd Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sa'd. Öğüt ve uyarı dolu Kur'an'a and olsun ki, inkar edenler bu uyarıya kulak verecekleri yerde gurura kapılmış ve ayrılığa düşmüşlerdir. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. O sırada feryat ettiler ama artık zaman kurtulma zamanı değildi. Şimdi bunlar da kendilerine aralarından bir uyarıcı gelmesine şaşırıyorlar ve bu inkarcılar şöyle diyorlar: bu adam bir sihirbazdır, tam bir yalancıdır. İlahları tek bir ilaha mı indiriyor? Bu gerçekten şaşılacak bir şey. Onların ileri gelenleri harekete geçip şöyle dediler: yolunuzda yürüyün, ilahlarınıza bağlılıkta direnin. İşte sizden istenen budur. Bildiğimiz son dinde böyle bir şey işitmedik. Bu uydurmadan başka bir şey değil. İlahi uyarı içimizden ona mı indirildi şimdi? İşin doğrusu onlar benim uyarım karşısında kuşku içindedirler. Hayır, azabımı henüz tatmadılar. Yoksa senin aziz ve lütufkar Rabbinin rahmet hazineleri onların elinde midir? Ya da göklerle yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onlarda mı? Öyleyse çareler bulup göklere yükselseler ya. Onlar orada çeşitli bölüklerden oluşmuş, bu durumda şimdiden yenilmeye mahkum bir kalabalıktır. Bunlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklı Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı, bütün bu topluluklar ısrarla gerçeği yalanlamışlardı. Hepsi de elçileri yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de kendilerini cezalandırmam hak oldu. Bunlar da şimdi bir daha geri dönüşe imkan bırakmayacak olan korkunç bir sesi, yalnızca bunu beklemektedirler. Onlar alaycı bir tavırla, Rabbimiz, hesap gününden önce payımıza düşen azabı hemen şimdi ver dediler. Sen onların söylediklerine sabret. Güçlü kulumuz Davud'u hatırla. Yönü hep Allah'a dönüktü. Dağları onun emrine verdik. Sabah akşam yaratıcılarını tesbih ederlerdi. Toplu halde kuşları da emrine verdik. Hepsi de Allah'a yönelmişlerdi. Onun hükümranlığını güçlendirmiş, kendisine hikmet, peygamberlik ve anlaşmazlıkları halletme yeteneği vermiştik. Davalaşanlara dair bilgi sana ulaştı mı? Bu adamlar mabedin duvarına tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi. Davud onları görünce telaşlanmıştı. Korkma dediler. Birimizin diğerini haksızlık etmekle suçladığı iki davacıyız biz. Aramızda adil bir hüküm ver. Doğruluktan sapma. Bize de doğru yolu göster.
Şu adam benim kardeşim. Onun 99 koyunu, benimse bir tek koyunum var. Buna rağmen onu da bana ver dedi ve bu tartışmada bana baskın çıktı. Davut şöyle dedi. Senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle doğrusu sana karşı haksızlık etmiştir. Zaten aralarında ortaklık ilişkileri bulunanların çoğu birbirine haksızlık ederler. Yalnız iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmakta olanlar böyle değildir. Ama onlar da o kadar az ki. Davut böyle bir temsille kendisini sınadığımızı anladı. Bunun üzerine Rabbinden kendisini bağışlamasını dileyerek secdeye kapandı ve bütünüyle ona yöneldi. Biz de onu bağışladık. Kuşkusuz yanımızda onun yüksek bir makamı, güzel bir geleceği vardır. Ey Davut! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. Onun için insanlar arasında adaletle hükmet. Nefsin isteklerine uyma. Sonra seni Allah yolundan saptırır. Kuşkusuz Allah yolundan sapanlara hesap verme gününü unutmaları yüzünden çok ağır bir azap vardır. Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır. Cehennem ateşinden vay o inkarcıların başına geleceklere. Yoksa iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanları yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir mi tutacaktık? Yahut günah işlemekten sakınanları günaha batanlar gibi mi sayacaktık? Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana insanlar ayetleri üzerinde iyice düşünsünler, akıl izan sahipleri ondan dersler, öğütler alsınlar diye indirdik. Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik. O ne iyi kuldu. Yönü hep Allah'a dönüktü. Bir gün akşama doğru alımlı, soylu koşu atları önüne getirildiğinde, ben malı, atları Rabbimi hatırlattığı için sevdim dedi. Derken güneş batınca onlar karanlığın perdesiyle gizlendi. Daha sonra onları bana getirin dedi. Bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Andolsun biz Süleyman'ı bir sınavdan geçirmiş, tahtının üstüne bir ceset koymuştuk. Sonra o bize yöneldi. Rabbim dedi, beni bağışla. Benden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver bana. Lütfu sınırsız olan yalnız sensin. Bunun üzerine emriyle dilediği yöne doğru tatlı tatlı esen rüzgarı, bina kuran ve dalgıçlık yapan bütün şeytanları ve zincirlerle bağlanmış diğer yaratıkları onun buyruğuna verdik. Bu bizim bağışımızdır. Hiçbir hesap kaygısı taşımadan ister başkalarına ver, ister elinde tut dedik. Kuşkusuz onun katımızda yüksek bir yakınlık derecesi ve güzel bir geleceği vardır. Kulumuz Eyyub'u da an. O Rabbine, şeytan bana sıkıntı ve acı vermektedir diye seslenmişti. Ayağını yere vur dedik. İşte yıkanılacak ve içilecek serin bir su. Tarafımızdan bir rahmet ve akıl izan sahipleri içinde anılacak bir örnek olmak üzere ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha bağışladık. Bir yemini vardı. Eline bir demet bitki sapı alıp onunla vur ve böylece yeminini yerine getirmiş ol dedik. Gerçekten biz onu sıkıntılara dayanıklı bulduk. O ne güzel bir kuldu. Yönü hep Allah'a dönüktü. Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an. Ahiret yurdunu hatırda tutmadaki samimiyetleri sayesinde onları günahlardan arındırdık. Doğrusu onlar bizim katımızda gerçekten seçkin kılınmış hayırlı kimseler arasındadırlar. İsmail'i, Elyesa'ı ve Zülkifl'i de an. Hepsi de iyi kimselerdir. Bu bir hatırlatmadır. Kuşkusuz Allah'a itaatsizlikten sakınanlara çok güzel bir gelecek, kapıları kendilerine ardına kadar açılacak Adin cennetleri vardır. Orada yerlerine kurularak çeşit çeşit meyve ve içecek isteyebilecekler. Yanlarında eşlerinden başkasına bakmayan yaşıt dilberler olacak. İşte bunlar hesap günü için size vaat edilenlerdir. Kuşkusuz bu bitmek tükenmek bilmeyen nimetimizdir. Bu böyledir. Öte yandan azgınlara da çok kötü bir gelecek, cehennem vardır. Orayı boylayacaklar. Ne kötü bir yer orası. Bu böyledir.
Çünkü bir kaynar, bir de dondurucu su. Tatsınlar onu. Bunun benzeri daha başka nice azap türleri. İnkarcı önderlere, işte şunlarla sizinle beraber cehenneme girecek olanlardır denince, rahat yüzü görmesin onlar. Onlar ateşe gireceklerdir derler. Diğerleri, hayır, asıl rahat yüzü görmemesi gereken sizlersiniz. Bizi bu duruma siz sürüklediniz. Ne kötü bir yer burası derler. Ey Rabbimiz diyecekler. Bizi bu duruma sürükleyenlerin ateşte çekecekleri azabı bir kat daha artır. Ve soracaklar, nasıl oluyor da vaktiyle kendilerini kötülerden saydığımız adamları şimdi burada göremiyoruz? Onları haksız olarak mı alaya almışız, yoksa buradalar da gözden mi kaçırdık? İşte bu, yani cehennem ehlinin birbiriyle çekişmesi olayı bir hakikattir. De ki, ben sadece bir uyarıcıyım. Karşı konulmaz güç sahibi tek Allah'tan başka ilah yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir. Daima galiptir, çok bağışlayıcıdır. De ki, bu vahiyle gelen çok önemli bir bilgidir. Sizse ona sırt çeviriyorsunuz. Yüce topluluk kendi aralarında tartışırlarken onlarla bulunup bilgi edinmiş değilim. Bana yalnızca apaçık bir uyarıcılık görevi yüklendiğim için vahiy gelmektedir. Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben çamurdan bir insan yaratacağım. Ona tam şeklini verip ruhumdan da üflediğim vakit, hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. Yalnız İblis hariç. O, kibir duygusuna kapılıp kafirlerden oldu. Allah, ey İblis dedi. Kendi ellerimle yarattığım şu varlığın önünde secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü taslıyorsun, yoksa ululardan mısın? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın diye cevap verdi. Allah, o halde çık oradan dedi. Sen artık kovuldun. Kıyamet gününe kadar rahmetimden uzak kalacaksın. Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah, malum vakte kadar mühlet verilmiş olanlar arasındasın buyurdu. İblis, senin kudretine andolsun ki Rabbim, içlerinden samimi kulların hariç, insanların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım dedi. Allah buyurdu, o zaman gerçek ki ben hep gerçeği söylerim şudur. Kesinlikle ben cehennemi sen ve bütün sana uyanlarla dolduracağım. Resulüm de ki, sizden görevimle ilgili bir karşılık istemiyorum. Ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim. Bu Kur'ansa bütün alemlere kesinlikle bir öğüt ve uyarıdır. Ve onun bildirdiklerinin gerçekliğini bir zaman sonra öğreneceksiniz. Zümer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabın indirilişi aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik. Öyleyse içten bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah'a ibadet et. Bilinmeli ki halis dindarlık yalnız Allah için olanıdır. Allah'tan başka şeyleri kendilerine koruyucu kabul edenler ki sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz diyorlar, ayrılığa düştükleri konularda Allah onların arasında hükmünü verecektir. Yalancı ve inkara saplanmış kimseyi Allah kesinlikle doğru yola yöneltmez. Eğer Allah iddia ettikleri gibi bir evlat sahibi olmak isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. Ama onun böyle bir durumla ilgisi yoktur. O bir tek Allah'tır, mutlak otorite sahibidir. O gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Sürekli olarak geceyi gündüzün, gündüzü gecenin üstüne sarmaktadır. Güneşi ve ayı da yasalarına boyun eğdirmiştir. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmektedir. Unutmayın ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayandır. O sizi bir tek nefisten yaratmış, sonra ondan eşini de var etmiştir. Hayvanlardan da sizin için 8 eş lütfetti.
sizi annelerinizin karnında üç karanlık içinde türlü yaratılış safhalarından geçirerek yaratmaktadır. İşte bu yaratıcı Rabbiniz Allah'tır. Hükümranlık O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl olup da hakikatten uzaklaşabiliyorsunuz? Eğer inkar ederseniz bilesiniz ki Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Ama O kullarının nankörlüğüne razı olmaz. Şükrederseniz bu tutumunuzdan hoşnut olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinize olacak. Ardından O neler yapıp ettiğinizi size bildirecektir. O kalplerin derinliklerini bilmektedir. İnsanın başına bir sıkıntı geldi mi Rabbine yönelip ona yalvarır. Sonra Rabbi ona katından bir nimet verince daha önce yalvardığını unutarak yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmaya kalkar. De ki ona, inkarcı tutumunla biraz eğlene dur bakalım. Gerçek şu ki sen ateşi boylayacaklardan birisin. Bu adam mı yoksa ahiret kaygısıyla ve Rabbinin rahmetine nail olma ümidiyle gece vakitlerinde secde ederek, ayakta durarak kendini ibadete veren kişi mi daha iyi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl izan sahipleri bunu anlar. De ki, Allah şöyle buyuruyor. Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar, iyilik bulacaklardır. Allah'ın arzı geniştir. Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. De ki, kuşkusuz bana, kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek Allah'a ibadet etmem emredildi. Ve bana Müslümanların ilki olmam emredildi. De ki, eğer Rabbime isyan edersem, dehşetli bir günün azabına uğrayacağımdan korkarım. O putperestlere de ki, ben kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek yalnız Allah'a ibadet ederim. Artık siz de onun dışında dilediğinize tapın bakalım. Ve ekle, kesin olan şu ki asıl kaybedenler kıyamet gününde hem kendilerini hem de yakınlarını ziyan edecek olanlardır. Bilesiniz ki kesin hüsran işte budur. Onların üstünde kat kat ateş olacak. Altlarında da böyle katlar bulunacak. İşte Allah kullarını bununla korkutup uyarıyor. Ey kullarım, bana karşı gelmekten sakının. Sahte ilahlara kulluk etmekten kaçınan, yüzünü ve özünü Allah'a çevirenlere müjdeler olsun. Söylenenleri dinleyip de en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte Allah'ın doğru yolu buldurduğu kimseler onlardır. Asıl akıl izan sahipleri de onlardır. Hakkında azap hükmü kesinleşmiş kimseyi, sonuçta ateşi boylayacak olanı sen mi kurtaracaksın? Öte yandan Rablerine karşı gelmekten sakınanlara gelince, onların altından ırmaklar akan, birbiri üzerine yapılmış odaları olacak. İşte Allah'ın vaadi. Allah sözünden dönmez. Görmedin mi Allah'ın gökten su indirip, onu yerdeki kaynaklara akıttığını, sonra onunla değişik renklerde ürünler bitirir, sonra bu bitkiler gelişip olgunlaşır. Ardından onun sarardığını görürsün. Sonunda Allah onu kırılıp ufalanmış hale getirir. Kuşkusuz bunda akıl izan sahipleri için bir ders vardır. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o Rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı? Allah'ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanlara ise çok yazık. Onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Allah kendi içinde uyumlu, gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir. Sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. İşte bu kitap Allah'ın bir rehberi olup dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir. Ama Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Kıyamet gününde o şiddetli azaba karşı kendini çaresizlikten yüzüyle korumaya çalışan kişi mi daha kötü durumda, yoksa cennette bulunan mümin mi? O gün zalimlere, vaktiyle kazandığınızı tadın şimdi denir. Onlardan öncekiler de doğruyu yalan saymışlar,
bunun üzerine tepelerine nereden geldiğini anlamadıkları bir azap inmişti. Böylece Allah onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Ahiretteki azapsa daha büyük olacak. Keşke bilselerdi. Muhakkak ki biz, düşünüp ders alsınlar diye insanlar için bu Kur'an'da her türlü örneği ortaya koyduk. Bunu insanlar Allah'a karşı gelmekten korunsunlar diye Arap diliyle indirdiğimiz çelişkisiz Kur'an'da yaptık. Allah şöyle bir örnek veriyor. Bir adam var ki onun birbirleriyle ihtilaflı birçok ortak efendisi bulunmaktadır. Bir adam da var ki bir tek kişiye bağlıdır. Şimdi bu iki adamın durumları eşit olabilir mi? Bütün övgüler Allah'a mahsustur. Fakat çoğu bunu anlamamaktadır. Elbette sen öleceksin, onlar da ölecek. Sonra da kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Muzil. Dilediğini zillete düşüren, hakir eden. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Asıl izzet sahibi olan Allah'ın kullarının kalplerine nasıl değer verdiğini anlatan muazzam bir esma ile tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Kelime anlamı zelil olmak, hor görülmek olan zul kelimesinden türeyen muzil esması, zelil, hakir ve alçak duruma düşüren anlamına gelir. Allah'ın muzil oluşu, dilediği kullardan bütün üstün niteliklerini alıp hor ve hakir duruma düşürmesiyle tecelli eder. Kuşun iki kanadı gibi Rabbin muzil esması da dilediğini aziz kıldığını anlatan muiz esmasıyla birlikte anılır. Birbirini dengede tutan bu iki esmadan aziz oluş yüreğimize dokunurken zelil oluş da korkuyla titretir içimizi. Kimleri zelil eder Rabbimiz? Ne yapmalı ki korkulardan emin olmalı? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. İnsan görünür bir dünyada görünmeyen duygularla yaşar. Aslında yapıp ettiğimiz her şeyin altında bir duygu vardır. Bizi duygularımız yönlendirir. Hiçbirini kaldırıp kenara koyamayız. Hiçbirini görmezden gelemeyiz. Rabbimiz bizi öyle muhteşem bir yaratışla yaratıp dünyaya göndermiştir ki, kendimiz bile milyonlarca yıldır insan yapısını tam anlamıyla çözemedik. Ama bildiğimiz bir şey var ki, hayat duygularımızın üzerine dönüyor ve Allah da yarattığı kulların duygularını çok önemsiyor. Bu yüzden içimizden geçenleri bildiğini anlatıyor bize. O duyguların hakimi olup olamayacağımızı görmek istiyor. O duygularla nasıl baş edeceğimizi, neyi nasıl yapacağımızı biz bilmezken Rabbimiz biliyor ve yol gösteriyor. Ve hep fazlasını veriyor. Her çabanın fazlasını. Ne kadar şanslıyız. Bir öğretmen düşünelim. Sınıfındaki her bir çocuğun kendisini ne kadar dinlediğini, neyi ne kadar anladığını biliyor olsun. Her birinin dersten sonra ne kadar çalışıp çabaladığından haberi olsun. Sınıftaki kimi çocuklar gerçekten emek harcar, anlar, yapar, hak eder, dersi geçer. Kimi çabalar, uğraşır ama hiçbir zaman geçer notu tutturamaz. Kimi hiç çabalamaz, baştan kaçırmıştır ipin ucunu. Öğretmen her birine ayrı davranır. Hak edenin hakkını verir, adaletli olur. Çalışıp hak edemeyene kanaat notu kullanır. Çabasını takdir eder. Fazlası elinden gelse yapacağını bilir. Ziyan etmez emeğini. Hiç çabalamayana fırsat verir. Belki bir yerde aklı başına gelir diye. Tekrar tekrar uyarır, ekstradan ödev verir, biraz görse çalıştığını geçirecektir. Hepsine davranışında merhamet vardır. Kalbini bu merhamete açan kazanır, yüzünü dönen tercihinin sonucuna katlanır. Böyle bir öğretmeni bulsak, çocuğumuzu gözü kapalı emanet etmez miyiz? Ya Rabbimiz, ona kendimizi teslim etmekte neden bu kadar tereddüt ediyoruz? Güvenmemekten mi, inanmamaktan mı? Yoksa yalnızca onu hakkıyla tanıyamamaktan mı? Bizi bu teslimiyetten alıkoyan ne? Rabbin en muhteşem özelliklerinden biridir. Rahmetinin gazabını geçmesi. Bu rahmet sayesinde yaptıklarımız, yapmadıklarımız ve yapamadıklarımız, içimizden geçenler, dilimizden dökülenler birlikte hesap edilir. İyi ki de edilir. Biz insanların kalplerini açıp bakamaz, niyetlerini bilemezken Rabbimiz niyetlere karşılık kanaatini kullanır. Biz ne kadar kendimizin farkında olursak bu kanaati o kadar iyileştiririz. Rabbimiz hakkında ne kadar hüsnü zan beslersek o kadar güzel karşılık alırız. Onlarla bizi izzet sahibi eyler Rabbimiz yahut zelil kılar. Her şey bizim içimizde başlıyor, her şey bizde bitiyor. Ne hissediyoruz? Bir insana hürmet ederken ne hissediyoruz? Bir makam için uğraşırken, bir malı kazanmaya çalışırken, birini severken ne hissediyoruz? Dünyalık izzetimiz artsın diye mi, insanlar daha çok sevinsin diye mi, önümüz açılsın, hükmümüz artsın diye mi, kibrimiz beslensin diye mi? Yoksa nereye gelirsek gelelim, ne kazanırsak kazanalım, Allah'ın adını hakkıyla anmak, dinini yaşamak ve yaymak için mi? Nereye götürüyor hayatın akışı bizi? İşte bu akış sırasında yükseleceğiz yahut düşeceğiz. Manevi mertebemiz artacak yahut azalacak. Hepsi bizim çabamızla. Rabbimiz bizi nefsinin tuzaklarını bilmeyen cahillerden uzak eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? İnsan kendi kendini yüceltir yahut alçaltır. Kendi elleriyle yaptıklarının karşılığını alır bütün insanlar. Rabbin ayeti ne kadar güzel açıklar halimizi. Allah bir topluluğa lütfettiği nimetini onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez. Ve Allah her şeyi işitip bilmektedir. Sürekli devam eden, bizi mutsuz eden bir hal içerisindeysek, bizde bir hata var demek ki. Rabbimiz biz anlayana kadar almıyor üzerimizden. İltifatıyla bir ikramda bulunup, bizi bazı kullarından malla, evlatla veya makamla üstün kılmışsa, neyden razı olur Rabbim diye düşünmeli hemen. Ne yapayım ki bu ikram benim için devam etsin? Her iki halde de Rabbimden olduğunu bilmem gerek. Peki ya benim kalbim nereye aktı? Nereye meylediyorum? Dünya menfaatleri ise meylim izzetimi düşürecek, rızayı ilahi ise muhakkak izzetimi yükseltecek bir Rabbim vardır. Her iki durumda da ona güvenmeliyim. İyi olduğunda şükredip, kötü olduğumda yüzümü dönecek kadar izzetsiz olmaktan Rabbime sığınmalıyım. Ne zaman elimden çıkacağını bilmediğim hiçbir şey için kibir göstermemeyi, başkasına minnet etmemeyi adet haline getirmeliyim. Ben bir müminim. Benim izzeti nefsim var. Kimseye boyun eğmem. Benim hürriyetim kendimi zilletten korumamdır. Rabbimden başka kimseye boyun eğmem. Dinimin bana kazandırdıklarını bırakmam. Küçük kazançlar için kendimi boşa harcamam. İzzetin kaynağı olan Allah'a ne kadar yakın olursam, izzetten de o kadar pay alacağımı bilirim. Rabbimin bana verebileceğini başka hiçbir yaratılmış veremez. Fakirliğim bir tek O'nadır. Beni zengin kılmasını da sadece Rabbimden dilerim. Kendinden uzaklaşıp unutan kullarını zelil eyleyen Ya Muzil. Bütün aşırılıklarım, kendini bilmez hallerim için bağışlanmayı diliyorum senden. Kudretini bilmekten aciz şu kullarını sen merhametinle karşıla. Bizi dünyada da, ukbada da izzet sahibi kullarından eyle. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana

sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter.

erken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler,
7: selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: hayırlı sabahlar,
12: üzerine güneş değmeyenler,
13: hesap etmeden verebilenler,
14: ben değil, biz diyebilenler,
15: herkese merhamet edebilenler,
16: hayırlı sabahlar,
17: yolu yönü haktan yana olanlar,
18: aralarında selamı yayanlar,
19: doğrudan yana olanlar,
20: mazluma kol kanat olanlar,
21: yol açan,
22: yol olan,
23: yolda olanlara.
24: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
25: Hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.
26: Efendim, hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli cumalar diliyoruz. 10 Temmuz 2026 Cuma sabahında sizlerle birlikteyiz. Cuma bayramımız bereketle, muhabbet ve güzellikle her bir İslam alemine efendim, her bir dinleyicimize, her bir kardeşimize bereketli, huzurlu, sağlıklı, hayırlı olsun duasıyla açılışımızı yapalım. Yüce Rabbimizin rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun efendim. Cuma'nın bereketiyle selamlıyoruz sizleri. Cuma'nın hayrıyla geçmesini diliyoruz günümüzü Yüce Mevla'dan. Efendim, Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla programımız başlıyor. Sizlerle olan birlikteliğimize haftanın da son mesai gününde huzurlarınıza ve kulaklarınızdayız. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Selamlarınızı bekliyoruz. Hayırlı cumalar mesajlarınızı bekliyoruz. Ama öncesinde güzel bir eserle açılışımızı yapalım. Programımıza bismillah diyelim. Ardından gündem bölümüyle kulaklarınızda olacağız. Başlıyoruz efendim. Hoş geldiniz.

0: Gündem.
1: Efendim, gündem bölümüne geçiyoruz. Gazete haber başlıklarımızı sizlerle buluşturacağız. NATO'da İsrail'e Suriye şoku diyor manşet. Amerika'nın Kaan motorlarının Türkiye'ye satışını ve F-35 konusundaki olumlu mesajlarını engelleyemeyen İsrail, NATO liderler zirvesinde Suriye şoku da yaşadı. Ankara'da Şaray'la görüşen Trump, Suriye'yi teröre destek veren devlet listesinden çıkardı. 47 yıllık parantezi kapatan bu karar, zayıf ve parçalanmış bir ülke isteyen İsrail'in hesaplarını oldukça bozdu. Yeni dönemin kapısı aralandı deniliyor efendim. Dış finansman hızlanacak. Körfez sermayesi, Türk yatırımcıları ve uluslararası şirketlerin yatırım süreçleri hızlanacak. Uzmanlara göre savaşın yıktığı Suriye'nin yeniden inşası önümüzdeki yıllarda 250 ila 400 milyar dolar arasında değişen dev bir ekonomik hacim oluşturacak. Ankara'da uzun süredir güçlü ve merkezi bir Suriye devleti vizyonunu destekliyordu denilmiş. Öte yandan işte Ay Yıldız diyor NATO zirvesinde savunma bakanlarını ağırlayan Ay Yıldız karargahının yukarıdan çekilen ilk görüntüleri paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarını tek çatı altında toplayan karargah, etkileyici ve gücü sembolize eden bir mimariye sahip. 12 milyon metrekarelik alanıyla da Pentagon'dan 3 kat büyük olan yapı, Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri dün Ay Yıldız'daki bilgilendirme toplantısında savunma sanayimize yönelik katsa dahil tüm yaptırımların kaldırılmasını istedi deniliyor. Öte yandan Türkiye NATO'da merkezi aktör. NATO 3.0 vizyonunun Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin dönüşümünün tam merkezinde olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 36. NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi. 2 günlük yoğun Ankara Zirvesi Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren, krizlerde diyalog kanallarını açık tutan, bölgesel barış perspektifini koruyan ve savunma sanayisi kapasitesiyle ittifakın dönüşümüne somut katkı sağlayan merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir dedi. Öte yandan FETÖ misyoner yöntemiyle sızdı deniliyor.

Gaziler çocuklarımız tarihini ne kadar iyi öğrenirse geleceğine de o kadar sahip bir şekilde yol alacak ve sağlam bir şekilde sahip çıkacaktır dedi. 15 Temmuz'a ilişkin toplumsal hafızanın canlı tutulması gerekliliğine de dikkat çekti 15 Temmuz gazileri. Bir diğer gazeteye bakacağız efendim. Türkiye gücüne güç kattı. NATO zirvesindeki eşsiz ev sahipliği unutulmaz izler bıraktı. Erdoğan'ın dengeli diplomasisi büyük takdir topladı. Avrupa'nın geleceği Ankara'da şekillendi. Batı ile yeni anlaşmalar küresel etkinliği büyüttü. Dünya medyası da Türkiye'nin kazanımlarını manşetlerine taşıdı. Reuters, Trump'ın zirveye katılımı Türkiye açısından önemli bir diplomatik başarı ve fırsat denildi. Le Monde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesinin en iyi yönetmeyi bilen güçlü bir lider dedi. TNA, ABD'nin yeni politikası ve Avrupa'nın tavrı Türkiye'nin nasıl kuvvetlendiğini gösterdi dedi. NATO zirvesi Erdoğan için bir dönüm noktası oldu. Türkiye'nin bölgesel güç olarak konumu daha da pekişti diye dünya medyası manşetten duyurdu haberini. The Wall Street Journal gazetesi Trump'ın Türkiye'ye yaptırımları kaldırma ve F-35 uçaklarını satma niyeti önemli dedi. Financial Times da İngiltere ile özellikle Türkiye arasında imzalanan anlaşmayla pekişen güçlü ilişkiler daha da derinleşti dedi. The Daily Star ise Başkan Trump'ın F-35 hamlesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik şimdiye kadarki en büyük jest dedi. Öte yandan Pentagon'dan tam 3 kat büyük NATO Savunma Bakanları toplantısıyla kapıları ilk kez açılan Ay Yıldız Karargahı dünyayı kendine hayran bıraktı deniliyor. Yemekler kıskandırdı, Mehteran büyüledi. Öte yandan Kaan ve F-35 konusunda somut netice bekliyoruz. NATO zirvesi kapsamında ikili temaslara devam eden Başkan Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı ile Arnavutluk ve Karadağ Başbakanlarıyla görüştü. Zirveyi değerlendiren Erdoğan, görüşmelerin Kaan ve F-35 konusunda somut neticeler vereceğine inandığını kaydetti. Öte yandan Fatih'in emaneti 6 yıldır özgür. İstanbul'un fethinin mührü ve Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Ayasofya için bugün tarihi gün. Ayasofya 86 yıllık müze döneminin ardından Başkan Erdoğan'ın kararlı iradesiyle tam 6 yıl önce kılınan cuma namazıyla yeniden asli kimliğine kavuştu deniliyor efendim. Öte yandan hain FETÖ'nün temeli 60 yıl önce atıldı. Hain FETÖ 10 yıl önceki darbe girişimine giden yolun taşlarını çok uzun zaman önce sinsice döşedi denilmiş diğer bir alt haber başlıkta. Bir diğer manşete bakacağız efendim. Ankara'ya gelmeden vurun dedi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 3 tankeri vurması özellikle Trump'ı sinirlendirdi. Trump Ankara'ya yola çıkmadan İran'ı vurun emrini verdi. İran'da Körfez ülkelerindeki hedefleri misillemede bulununca dünyayı yine savaş korkusu sardı. Öfkelendiren rapor Amerika bu kez çok sert deniliyor. Petrol arttı, altın düştü. İran'daki savaş yeniden alevlenince piyasalar dalgalandı. Petrol fiyatları yükseldi. Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker sayısı bir günde 14 gemiden 7 gemiye gerileyince arz endişesi arttı. Altın fiyatları dün de düşmeye devam etti. Öte yandan Ankaralılara gönülden teşekkür. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajda NATO zirvesi görev yapanlara teşekkür etti. Erdoğan güvenliğin en üst düzeyde sağlanmasıyla vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunması arasında hassas bir denge gözetildiğini vurgulayarak zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Bir diğer gazetemizin manşetinde yine aynı şekilde NATO zirvesini görüyoruz efendim. Dünya başkenti zirveyi konuşmaya devam ediyor. Ankara etkisi NATO'nun 36. zirvesi Ankara'yı 2 günlüğüne küresel diplomasinin merkezi yaptı. Liderlerin mesajları ve dünya basınındaki yorumlar Türkiye'nin yalnızca ev sahibi değil, yeni güvenlik denklemine yön veren bir aktör olduğunu gösterdi. Avrupa Birliği kapısını açın Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği Konsey Başkanı Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen'e kabul etti. Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci canlandırılmalı dedi. Öte yandan Türkiye'nin bıraktığı izler denilmiş efendim ve Kur'an-ı Kerim hazımsızlığı ayetten rahatsız oldular. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan pankart skandalı gündem oldu. Törende üzerinde Kur'an-ı Kerim'deki emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayetinin yer aldığı pankart

açıldı. Bir grup öğrenci pankartı indirmeye çalıştı. Öğretim üyeleri alkışla destek verdi deniliyor efendim. İstanbul Valisi Davut Gül, Kur'an hazımsızlığını Araf suresinin 155. ayetiyle cevap verdi denilmiş. Efendim özetler manşet bu şekilde, birazdan detaylara bakacağız. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Selamlarınızı, hayırlı sabahlar ve hayırlı cumalar mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen şöyle gelmiş olan mesajlarımıza bakalım. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar Çağatay abicim, Diyanet Radyomuzun dinleyicileri. Aleykümselam. İstanbul'dan Muhammed ben. Rahmetinden bir damla eserini sizlere ve bütün İslam alemine, özellikle Filistin, Yemen, Doğu Türkistan, Sudan ve Arakan için istiyorum. Allah'a emanet olunuz. Selamlar ve dualarla. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizler de Mevlamıza emanet olunuz. Amasya'dan selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun. Amin efendim. Tüm İslam alemine teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Kahramanmaraş'tan selam ve hürmetler iletiyoruz. Mümkünse biz Kur'an'ın Hadimleri eserini yayınlamanızı rica ediyoruz. Bu güzel eser bütün Diyanet Radyomuzun dinleyicilerine armağan olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum diyor Bayram Çevik. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hemen bir eser arası verelim. Sizlerle buluşturalım sıradaki güzel eserimizi. Ardından gazete haber başlıklarımızla ve diğer mesajlarımızla devam edeceğiz. Bizlerle birlikte güne bismillah diyen bütün değerli dinleyicilerimiz, hayırlı cumalar mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı sabahlar devam ediyor.

Efendim yeni saatimizde 8'i gösteriyor. Türkiye saatleri NATO'nun üretim üssü Türkiye olacak diyor gündem bölümünde haber detayımızın başlığında. NATO Ankara zirvesiyle ortak savunma üretimine dayalı yeni dönemi başlatırken Türkiye'yi ittifakın stratejik savunma sanayi ve üretim merkezlerinden biri olarak konumlandırmayı hedefliyor. Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'da mühimmat stoklarının hızla tükendiğini gösterdi. Birçok NATO ülkesi ihtiyaç duyduğu top mermisi, füze ve hava savunma sistemlerini yeterince hızlı üretemedi. NATO yeni dönemde sadece daha fazla para harcamak yerine üretimi de artıracak yeni bir modele geçecek. Bu modelin ilk adımları Ankara zirvesinde de ortaya konuldu. Bildiriye göre Avrupa müttefikleri ve Kanada yalnızca 2025 yılında savunma ihtiyaçları için 139 milyar doların üzerinde ek yatırım yaptı. Zirvede ayrıca 50 milyar doları aşan yeni savunma alımı anlaşmaları da imzalandı. Anlaşmaların büyük bir bölümü ittifakın muharebe sahasındaki etkinliğini artıracak yüksek teknoloji ve entegre sistemler üzerine yoğunlaştı. İttifakın en büyük eksikliklerinden biri olarak tanımlanan hava savunma ağlarının güçlendirilmesi önceliklerdendi. NATO'nun özellikle NATO's Drone Edge girişimiyle müttefiklerin insansız sistemlere önümüzdeki 5 yıl içinde toplam 40 milyar dolar yatırım yapması kararlaştırıldı. Bu kapsamda insansız sistem operatörü eğitim kapasitesinin 2027 yılına kadar 5 katına çıkarılması hedefleniyor. Transatlantik Muharebe Bulutu ve Askeri Yapay Zeka modellerinin geliştirilmesi için 2 milyar dolarlık ön anlaşma da imzalandı. Uzun menzilli hassas vuruş sistemleri ve yeni nesil mühimmat üretim kapasitesinin artırılması da anlaşmalar kapsamında. Son yıllarda savunma sanayinde üretimini artıran Türkiye'nin bu yeni modelden fayda sağlayabilecek ülkeler arasında olduğu da değerlendiriliyor. İnsansız hava araçları, zırhlı araçlar, mühimmat ve deniz platformları üreten Türk şirketlerinin NATO'nun ortak üretim projelerinde daha fazla görev alabileceği ifade ediliyor. Türkiye 2035'te NATO'nun sadece en büyük ordularından birine sahip bir ülke değil, ittifakın kritik teknoloji ve mühimmat üretim üslerinden biri olarak toplam NATO savunma harcamalarından alınan pastadaki payını hacimsel olarak 2026'ya göre en az 3-4 kat daha fazla bir orana taşımayı hedeflemekte. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı zirvede Türk savunma sanayi şirketlerinin özellikle Aselsan ve Roketsan gibi sadece coğrafi değil endüstriyel bir merkez olarak konumlandırılması da öne çıktı. Yerli firmaların uluslararası projelerde ana yüklenici veya kritik tedarikçi olarak yer alması da bekleniyor denilmiş. Ve yeni yol haritası başkent Ankara'da çizildi. NATO zirvesinin ardından yayınlanan Ankara bildirisi yalnızca zirvenin sonuçlarını değil, ittifakın önümüzdeki yıllardaki stratejik önceliklerini de ortaya koydu. Kaynaklar NATO 3.0 ifadesine dikkat çekerek bildirinin yeni bir güvenlik doktrini ilan etmekten ziyade NATO'nun son yıllarda şekillenen dönüşümünü kurumsallaştıran bir metin olduğunu söylüyor. Rusya'yı temel tehdit olarak tanımlayan, Ukrayna'ya uzun vadeli desteği sürdüren, Avrupa'nın savunma yükünü artıran ve savunma sanayini ittifakın stratejik merkezine yerleştiren bildiri, NATO'nun gelecek dönemde yalnızca askeri değil, endüstriyel ve teknolojik rekabet ekseninde hareket edeceğinin de işaretini veriyor. Kaynaklar bildirinin en önemli siyasi mesajının Rusya'nın artık geçici bir kriz değil, Avrupa-Atlantik güvenliği için uzun vadeli yapısal tehdit olarak tanımlamasına olduğuna da dikkat çekiyor. NATO'nun savunma planlaması, Ukrayna Savaşı'nın nasıl sonuçlandırılacağından ya da sonuçlanacağından bağımsız şekilde Rusya merkezli olarak sürdürülecek. Bu nedenle bildiride savunma sanayi, mühimmat üretimi ve ortak kapasitenin artırılmasına geniş yer verildi. Bildirideki daha güçlü Avrupa, daha güçlü NATO vurgusu da diplomatik çerçevelerde özellikle de dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Kaynaklar, Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırması sağlanarak Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki yük paylaşılacak ve Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi sağlanacak. Ancak bu süreç NATO'dan bağımsız bir Avrupa güvenlik mimarisi anlamına gelmiyor. Aksine Amerika ile birlikte yapılarak transatlantik bağın korunması sağlanacak ifadeleri de kullanıldığı bildiride özellikle dikkat çekilen hususlar arasında deniliyor haberin son cümlesinde. Efendim bir eser arası vereceğiz, ardından mesajlarınızla devam edeceğiz. Bekliyoruz selamlarınızı. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızda selamlarınızla birlikte dinlemek istediğiniz eserlerinizi de yazabilirsiniz tabii ki. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, aleyküm selam. Tarsus'tan Ünal ben. Sıradaki eser canım kızım Esra için istiyorum. Bütün inananlar kardeştir. Kardeşimizin bir sıkıntısını giderirsek Allah da bizim sıkıntımızı giderir diyor dinleyicimiz. Amin efendim. Allah razı olsun. Selam olsun sizlere de. Selamünaleyküm Antalya'dan hayırlı sabahlar olsun Çağatay Bey size ve Diyanet Radyomuza dinleyicilerinize. Bolca sevgiler, selamlar, hayırlı cumalar diliyoruz. Amin efendim. Teşekkür ediyoruz. Fatih Koca'dan bir eser rica ediyorum. Sabahınız ve gününüz bereketli, huzurlu olsun. Amin cümlemizin efendim. Antalya'mıza da bolca selam olsun. Burdur'a geçeceğiz Antalya'dan. Burdur'dan selamünaleyküm. Aleyküm selam Mehmet Bey. Gününüz bereketli olsun, cumanız hayırlara vesile olsun inşallah. Rabbim tüm İslam alemine barış, huzur, sükunet versin. Amin. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eserler size ve bütün Burdur halkına armağan olsun. Armağanımız olsun efendim. Hemen dinletelim güzel bir eserimizi. Ardından kaldığımız yerden devam edelim.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Efendim, savunmada işbirliğimiz güçlenmeli diyor gündem sayfamızda bir diğer haber başlığında. Başkan Erdoğan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne gelen liderlerle görüşmeye dün de devam etti. Erdoğan dün Karadağ Başbakanı'yla ve Slovakya Cumhurbaşkanı'yla ve Arnavutluk Başbakanı'yla bir araya geldi. Özellikle görüşmelerde iki ülke ilişkilerini her alanda daha ileri taşıyacaklarına inandığını, özellikle de ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayi ve güvenlik konularında işbirliğini geliştirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti. Erdoğan, Türkiye öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun Balkanlarda sınır güvenliği, enerji ve ulaşım gibi birçok konunun ele alındığı bir zemin olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Pellegrini ile görüşmesinde Erdoğan, NATO'nun Avrupa sütununu güçlendirmenin önemli olduğunu, Avrupa Birliği'nin savunmaya yönelik çabalarının NATO'yu tamamlayıcı bir özel arz etmesi gerektiğini de kaydetti. Erdoğan, Gazze'de huzur ve istikrarın tesisi, insani felaketin bitirilmesi amacıyla yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. Erdoğan, Rama'yı kabulünde Türkiye ile Arnavutluk ilişkilerini daha ileriye taşımak için çalıştıklarını, özellikle savunma sanayi alanındaki işbirliğini derinleştirmeyi arzu ettiklerini vurguladı. Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti deniliyor. Ve Türkiye merkezi aktör. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en sosyal hesabından Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin uzun bir değerlendirmede bulundu. Başkan Erdoğan, iki günlük yoğun Ankara zirvesi, Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren, krizlerde diyalog kanallarını açık tutan, bölgesel barış perspektifini koruyan ve savunma sanayisi kapasitesiyle ittifakın dönüşümüne somut katkı sağlayan merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir ifadelerini kullandı. NATO 3.0 vizyonu, Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirmeyi ve ittifakın yeni döneme daha hazırlıklı biçimde uyum sağlamasını hedeflemektedir diyen Erdoğan, özellikle Türkiye ev sahibi olduğu askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayisi kapasitesiyle bu dönüşümün tam merkezinde NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır dedi. Trump'la görüşmelerinin Kaan ve F-35 programı kapsamında olmak üzere ve başta olmak üzere Türkiye'nin beklentilerine uygun somut neticelere vesile olacağını da inandığını dile getirdi deniliyor efendim yayımladığı mesajda. Eser arası vereceğiz, ardından kaldığımız yerden hayırlı sabahlara devam edeceğiz efendim.

Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. Efendim 0533 013 80 90 WhatsApp numaramız. Selamlarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Agah'tan bir eser rica ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bütün Sivaslılara armağan olsun. Hakan Arı, teşekkür ediyoruz efendim Sivas'a. Sivaslı bütün hemşehrilerimize selam olsun bizlerden de. Sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Allah razı olsun efendim. Hayırlı sabahlar olsun cümlemize. Cumamız mübarek olsun. Amin. Tüm İslam alemine. Teşekkür ediyoruz ama isimler yazılmamış efendim. İsimlerinizi de bekliyoruz mesajlarınızda. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Öyle bir insan olun ki Allah sana senin gibi versin, senin gibisini versin dediklerinde gönül rahatlığıyla amin diyebilirsiniz. Selamlar ve dualarla Başakşehir Farukcan, cumamız sayılara vesile olsun. Amin efendim cümlesiyle. Hemen güzel bir eserimizi buluşturalım sizlerle, ardından yavaş yavaş programın son bölümünde huzurlarınızda olacağız.

Ve efendim bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Akşam saat 18'de hayırlı akşamlar programımızda, Diyanet Radyomuzda, canlı yayınımızda tekrar sizlerle birlikte olmak, kavuşmak duasıyla efendim müsaadelerinizi istiyoruz. Cuma'nın hayrı, bereketi, güzelliği tüm İslam aleminin üzerine olsun, siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Cuma bayramımızdayız efendim, dualarınızda olmak duasıyla. Rabbim her birimizin yar ve yardımcısı olsun. Sağlıklı, bol dualı bir gün diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz. Akşam görüşmek üzere. Hoşçakalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
23: Reklam.
24: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
23: Reklam.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 10 Temmuz 2026 Cuma. Hicri takvime göre 25 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 27 Haziran 1442. Tarihte bugün, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin müzeye çevrilme kararı Danıştay tarafından iptal edildi. 2020. Arka sayfa. Günün konusu. Mahremiyet ve tesettür. İslam, bireyin hem iç dünyasını hem de toplumsal hayatını şekillendiren bir ahlak anlayışı ortaya koyar. Bu anlayışın temel unsurlarından biri de tesettür ve mahremiyet kavramlarıdır. Tesettür bilinci, bedeni örtmek kadar kalbi ve aklı da her türlü kötülüğe, fuhşiyata ve harama karşı kapatmak, örtmek ve korumaktır. Zira Kur'an-ı Kerim'de, "Ey Ademoğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar," buyurulmuştur. Araf suresi 26. ayet. Ahlak, insanın doğruyla yanlışı ayırt edebilme ve erdemli bir yaşam sürebilme kabiliyetidir. Tesettür, bireyin bu ahlaki prensiplere bağlı kalmasını sağlayan bir kalkandır. İslam'da tesettür, sadece kadınlara değil, erkeklere de yönelik bir yükümlülüktür. Kur'an-ı Kerim'de, "Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar" ayetiyle bir anlamda erkeklerin tesettürüne yer verilmiştir. Nur suresi 30. ayet.

0: Kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu kadar kısa sürede nasıl yapabildin?
2: Arkadaşlarımın desteğiyle 300 fidanı diktik.
1: Peki ya altın?
2: O da burada. İşte alın. Tam istediğiniz kadar. 1600 dirhem.
1: Bunu başaracağına inanmıyorum. Ama sözünü tutmuşsun. Şimdi sıra bende. Evet, artık özgürsün.
3: Elhamdülillah, elhamdülillah. Sana binlerce şükürler olsun ya Rabbi.
4: Bize bunca nimet veren Rabbimizin huzuruna hangi amelle çıkacağız?
5: Gece gündüz alnımız secdeden kalkmasa bile nimetlerin şükrünü eda edebilir miyiz?
4: Ne yaparsak Allah'ın sevgisini kazanabiliriz? Kıyametin dehşetinden kendimizi nasıl kurtarabiliriz?
5: Peygamberimizin yaptığı gibi yapalım. O gecelerini namazla geçiriyor. Eşinden öğrendim. Bazen ayakları şişene kadar namaz kılıyormuş. Bunun sebebini sorunca da şükreden bir kul olmayayım mı diyormuş.
6: Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır. Biz günahkar kullarız. Daha fazlasını yapmamız lazım.
7: Peygamberimizin söylediklerinden sonra gençler yaptıkları hatayı anlamışlardı.
4: Peygamberimiz doğru söylüyor. Allah bizden böyle bir şey beklemiyor ki. Bunu nasıl düşünemedik?
5: Niyetimiz Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktı. Aşırılığa kaçtığımızı fark edemedik.
6: Peygamberimizin sünnetini uygulamak konusunda orta yolu tutmak, kendimizce uygun bulduğumuz çokça ibadeti yapmaktan daha önemliymiş meğer.
4: Allah'ım, bizi doğru yoldan ayırma.
0: 82. Bölüm.
7: Mescid-i Nebevi'de bir namaz vaktiydi. Saçı sakalı karışmış Necid'li bir adam Resulullah'ın yanına yaklaşmaya çalışıyordu.
8: Allah'ın peygamberini görmek ve onunla konuşmak istiyorum. Müsaade edin. Sen Allah'ın elçisi misin? Bana bu dini anlatmanı istiyorum.
7: Peygamberimiz İslam'ın temel prensiplerini anlattıktan sonra adam şöyle sordu.
8: Allah'ın bir olduğuna ve senin onun elçisi olduğuna inandım. Başka ne yapmam gerekir?
7: Peygamberimiz günde 5 vakit namaz kılmalısın dedi.
8: Kılmam gereken başka namaz var mı?
7: Peygamberimiz hayır ama nafile kılabilirsin. Bir de Ramazan ayında oruç tutmalısın diye yanıtladı adamı.
8: Tutmam gereken başka oruç var mı?
7: Peygamberimiz hayır ama nafile oruç tutabilirsin dedi ve ekledi. Bir de malının 1/40'ını zekat olarak vermelisin.
8: Vermem gereken başka bir şey var mı?
7: Allah Resulü cevap olarak hayır ama sadaka verebilirsin dedi.
8: Vallahi bundan ne fazla ne de eksik yapacağım.
7: Yanından ayrılan adama bakan Resulullah Efendimiz şöyle dedi. Eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi. Sonra birkaç gündür göremediği biri geldi aklına. Ashabına mescidin temizliğiyle ilgilenen siyahi hanımın nerede olduğunu sordu.
4: Ey Allah'ın Resulü! O dün gece vefat etti. Cenazeyi bekletmek istemedik ve defnettik.
7: Bu hanım sadece Allah rızası için mescidi temizler ve gerekli işleri yapardı. Vefa örneği peygamberimiz arkadaşlarına neden bana haber vermediniz diye sitem etti.
4: O saatte sizi rahatsız etmeyelim diye haber vermedik.
7: Peygamberimiz kadının kabrine gitti ve başucunda cenaze namazını kıldı. Sonra ashabına dönerek... Bu kabirler sahipleri için karanlıklarla doludur. Şüphesiz ki Yüce Allah benim kendileri için kıldığım namaz vesilesiyle onları aydınlatır. Ben aranızda olduğum müddetçe biri öldüğünde bana haber verin. Benim o kimseye cenaze namazı kılmam rahmettir, dedi. Ramazan'ın son 10 günüydü. Peygamberimiz mescitte itikafa girmişti. Hanımlar kendi aralarında sohbet ediyorlar, Resulullah'ın ibadetleri konusunda bilgi alışverişinde bulunuyorlardı.
9: Ümmü Süleym, Ramazan'ın son 10 gününe girdik. Kadir gecesinin bu gecelerden birinde olduğunu söylüyor Peygamberimiz.
10: Evet Ümmüzer. Ayşe'den duyduğuma göre Resulullah bugünlerde ibadet hususunda başka zamanlarda göstermediği gayreti gösteriyormuş.
9: Ben de Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın dediğini ondan öğrendim. Ramazan gecelerinin her biri ayrı öneme sahip. Biz de elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz ama Kadir gecesiyle ilgili müjde çok büyük.
10: Bin aydan daha hayırlı bir gece.

0: Üstelik tüm meleklerin yeryüzüne indiği bir gece. Peygamberimizin itikafa girdiğini duydum.
1: Evet, mescitte ufak bir çadır yapılmış. Peygamberimiz sadece vakit namazlarını kıldırmak için oradan çıkıyor. Onun dışında hep orada. Eşim Ebu Zer de onunla birlikte. Gece gündüz ibadetle meşgul oluyorlar.
0: Biz de girsek.
1: İtikafa girmek isteyen hanımlar da evlerinde girebilirmiş.
0: Ben de ne kadar fırsat bulabilirsem o kadar girmek istiyorum. Evimde bir köşe ayarlayayım.
1: Olabilir. Peygamberimizin ailesi de itikafa girmiş. Biz de bu mübarek vakitleri değerlendirelim.
0: Oğlum Enes anlattı. Geçen gece Resulullah'ın namaz kıldığını görmüş. Hemen gidip arkasında namaza durmuş. Sonra biri, sonra biri daha gelmiş. 10 kişi kadar olmuşlar. Peygamberimiz arkasında birilerinin olduğunu fark edince namazı kısa tutmuş. Sonra evine gidince uzun uzun namaz kılmaya devam etmiş.
1: Nafile olarak kıldığı namazların farz olmasından endişeleniyor. Buna güç yetiremeyeceğimizi düşünüyor.
0: Haklı da hangimiz onun kadar dayanıklıyız ibadete? Geceleri ayakları şişene kadar namaz kılıyor. Sık sık oruç tutuyor. Bunlar farz oluverirse biz ne yaparız?
1: Allah güç yetiremeyeceğimiz şeyleri üzerimize yüklemez. Geçen gün Resulullah mescitten geçerken ibadet eden bir hanım görmüş. Akşam döndüğünde kadın hala namaz kılıyormuş. O kadar yorulmuş ki iki direk arasına geldiği bir ipe tutunarak ayakta durabiliyormuş. Onu görünce şöyle demiş: biriniz dinç ve keyfi yerindeyken namaz kılsın. Güçsüz kaldığı zaman namazı bıraksın. Siz usanırsınız fakat Allah usanmaz.
0: Her şeyde olduğu gibi ibadetlerde de orta yolu tutacağız demek ki.
1: Evet, dinimiz aşırılıklardan uzak durmamızı istiyor. Bizim için en iyi örnek de Peygamberimiz. O ailesini asla ihmal etmez, aşırılıklardan hoşlanmaz. Ama ahiret için de sürekli hazırlık halindedir. Belki tüm gece ibadet etmeyi hoş görmüyor ama bizi nafile namazlara da teşvik ediyor. Ebu Zer'in dediğine göre Ramazan'ın 22. gecesinde Peygamberimiz namazı kıldırdıktan sonra şöyle demiş: İnşallah bu gece kalkıp namaz kılacağız. Sizden arzu eden kalkıp bu namazı kılsın.
0: Evet, Enes de haber verdi. Biz de katıldık. Birkaç gündür devam ediyoruz. O kadar güzel oluyor ki geçen akşam birisi hepimizin duygularına tercüman oldu ve "Ey Allah'ın Resulü, bu gecenin geri kalan kısmında da bize nafile namaz kıldırsanız" dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz imam namazı bitirinceye kadar onunla namaz kılan kimseye geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap yazılır diye cevapladı.
1: Yatsı namazıyla sabah namazını cemaatle kılan için de aynı müjde var değil mi?
0: Evet, Resulullah cemaate devam etmeyi çok önemsiyor. Birkaç vakitte göremediği kimseleri tek tek sorduruyor.
1: Peygamberimizin kıldırdığı namazların tadına doyulur mu? Kimse bunu kaçırmak istemiyordur. Ama tabii mecburi durumlarda oluyordur.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Muhacirle Ensar kendi aralarında iş bölümü yapmışlar. Uzak bölgelerde oturanlar halledilmesi gereken işleri sıraya koymuşlar. Her gün biri mescide geliyor, peygamberimizden duyduklarını diğerine anlatıyormuş.
1: Bahçelerin sulanması, hayvanların bakımı kolay şeyler değil, ne yapsınlar?
0: Evet, işler bitmiyor. Bizim de bitirmemiz gereken daha çok iş var.
1: Doğru söyledin, konuşmaya daldık. Buğdayları öğütelim de bayrama hazır olsun.
0: Evet, bayram yaklaşıyor. Neyse, buna vakit kaybı denmez. Güzel şeyler öğrendik. Şimdi hallederiz beraber.
1: Hadi bismillah.
2: Medine'de bir bayram sabahıydı. Namaz kılınacak mekan Mescid-i Nebevi'nin yakınlarındaki boş bir araziydi. Medine'nin dört bir yanından neşe içinde musallaya yaklaşan Müslümanlara tatlı bir rüzgar eşlik ediyordu. Peygamberimiz hanımların da namazda bulunmasını istemişti. Dolayısıyla genç yaşlı, kadın erkek herkes namazgahta toplanmıştı.
3: Bizi bir bayrama daha eriştiren Allah'a şükürler olsun.
4: Ya Rabbi, sana hamdü senalar olsun.
5: Oruçlarımız ve ibadetlerimiz makbul olsun.
6: Amin. Bayramımız mübarek olsun.
7: Amin. Allah Resulü geliyor.
8: Safları düzeltin.
2: Peygamberimiz bayram namazını kıldırdıktan sonra kısa bir konuşma yaptı. Sonra yanında Bilal-i Habeşi olduğu halde hanımların yanına gitti ve onlara ziynetlerinden de olsa sadaka vermeleri gerektiğini söyledi.

0: Madem ki Resulullah sadaka vermemizi emrediyor, şu yüzüğümü tasadduk ediyorum.
1: Benim de şu bileziğimden başka bir ziynetim yok. Onu Allah rızası için bağışlıyorum.
0: Şu küpeleri de uzatır mısın?
2: O gün hanımlar emre itaat etmekte hiç tereddüt etmediler. Bilal-i Habeşi'nin elindeki bez parçası hanımların ziynetleriyle doldu. Elinde imkanı olmayanlar ise bu hayırdan mahrum kalmanın hüznü içindeydiler. Bunlardan biri de Abdullah bin Mesud'un eşi Zeynep es-Sakafiye idi.
3: Ailemin geçimini ben sağlıyorum. Eşim Abdullah'ın geliri yok. Üstelik bakımını üstlendiğimiz yetim çocuklar var. Bütün kazancım bu şekilde bitip gidiyor. Başka bir yere sadaka veremiyorum. Acaba bu harcamalarım infak sayılır mı? Yani bu harcamalarım sadaka yerine geçer ve yeterli olur mu? En iyisi bunu Resulullah'a sormak.
2: Peygamberimize danışmak üzere onun yanına gitmeye karar veren Hazreti Zeynep, kendiyle aynı derdi paylaşan Ukbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için bekliyordu.
4: Esselamu aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
4: Hayrola Zeynep, ne için bekliyorsun?
0: Resulullah'a bir şey danışacaktım.
4: Ben de öyle.
0: Sabahki hutbeden çok etkilendim. Ama maalesef bunu yapabilecek mali gücüm yok. Elimde avucumda ne varsa eşime ve onun yeğenlerine sarf ediyorum. Başka sadaka veremiyorum.
4: Aynı sebeple buraya gelmişiz. Ben de deri tabaklayıp satıyorum biliyorsun. Kazandığım para ancak geçimimizi sağlıyor. Sadaka verebilmeyi ne kadar çok isterdim.
0: Bilmez miyim? Peygamberimiz paylaşmanın, insanlara yardım etmenin öneminden bahsettikçe, cennette vaat edilen makamları düşündükçe daha çok istiyorum ama olmuyor.
4: Keşke daha büyük imkanlara sahip olsaydım.
0: Bak, Bilal geliyor. Onu anlatsak da o iletse sorumuzu peygamberimize.
4: İyi olur.
0: Bilal, bakar mısın? Bir şey rica edecektik.
2: Peygamberimiz hanımların sorusunu dinledikten sonra gülümseyerek şöyle dedi. Onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar.
4: Bu ne güzel bir haber. Duydun mu Zeynep? Ailemizi harcayarak da sadaka vermiş gibi oluyormuşuz.
0: Evet. Hem de iki kat sevap kazanıyormuşuz.
2: Ashab-ı kiramın peygamberimizle birlikte geçirdiği günlerin saadet zamanı olarak nitelendirilmesinin sebebi insanların Allah'ın rızasını kazanmayı her şeyin önünde tutmasıydı. Onlar için saadet Rablerinin hoşnutluğunu kazanmaktı.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: günün duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıkarken binitine biner ve 3 kez tekbir getirdikten sonra hiçbir şekilde sahip olamayacakken bu biniti bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ederim. Şüphesiz ki biz Rabbimize tekrar döneceğiz derdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Ayet-i Kerime Meali. De ki, Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak o gelir. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Tevbe Suresi 51. Ayet. Hadis-i Şerif. Evladım, sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki Allah da seni korusun. Allah'ın hakkını gözet ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dilediğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün toplum, varlık alemi sana zarar vermek için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler. Kalemler kaldırılmış, defterler kurumuştur. Fetva. Kişi bakımını üstlendiği, evlat edindiği çocuğa bütün malını bağışlayabilir mi? İslam dininde hukuki anlamda evlat edinme yoktur. Ancak bir kimse korunmaya muhtaç çocukları himayesine alıp onlara bakabilir. Bu dinimizin teşvik ettiği bir durumdur. Bu çocukların nesepleri belli ise çocuklar babalarına nispet edilirler. Bir çocuğu himayesine alan kişi, dilediği takdirde malını himayesine aldığı çocuklar da dahil olmak üzere dilediği kişilere bağışlayabilir. Ancak bu gibi durumlarda varisleri mirastan mahrum etmek suretiyle onların husumetine sebep olmaktan kaçınılması tavsiye edilir. Hikmetli söz. O ağaçların sararmış yapraklarına bakma da olmuş meyvelerini devşir. Burada ihtiyarlar ağaca, sararmış yüzler sonbahar yapraklarına benzetilmiştir. Tecrübeli ve ihtiyatlı olmaları da elmalara benzetilmiştir. Zaten onun sararmış yaprakları boş yere mi sarardı? Onlar elmaların olgunluğunun, kemale geldiğinin belirtileridir. Bir ihtiyarın sonbahar yaprağı gibi sararmış yüzü, ağarmış saçları, onun aklının olgunluğunu haber vermektedir. Mevlana.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Tarladan, harmandan, emekten yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Çaba nedir? Hak kimindir? Hadi közde köpürt Türk kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Harman, hasat edilen ekin başaklarının altın renkli tanelerinden ayrılmasıdır. Kuru saman bir yana, dolu başak bir yana. Tane ambara, saman koyunlara, kuzulara. Hani bir türküde geçiyor ya, harmana sererler sarı saman.

0: hiç gitmiyor emirdan dumanı. Koca harmanın her zerresi emek, her zerresi fayda. Emeğin özüne, bileğin gücüyle dönen düzene, sabırla erişilen mahsule, alın terinin karşılığı derler. Zahmet, rahmettir, nimettir. Bir hakikati içinde gizler. İş yoksa, aş da yok. Çabasız hüküm dağıtmak, adım atmadan yolu gözlemek, beklemeden kavuşacağını zannetmek beyhude gayrettir. Nasırlı eller toprağa sinen özveri, çekilen nice kahır hep aynı hikayenin özünde cana kavuşur. Emeksiz yemek hayatın adaletine terstir. Öyle ya, her el ektiğini biçer, her iz sahibinin ismini söner durur. Harman gün doğduktan sonra kurulan hesap yeridir. Verilenin alındığı, çalışanın doyduğu yer. Kara toprak pek adildir. Tohumu savuran eli takdirle ve toklukla ödüllendirir. Gençlikten, güçten, sıhhatten beslenen fedakarlığı bilir. Yaş ilerledikçe yorulan beden toprağa doğru dolu bir başak misali eğilir. Emeğin bedende şekillenen yankısıdır bu. Yaşlılığın içte dinmeden süren muhasebesini gençler nereden bilsin? Ah, sağlık ömrün harmanında nasıl da özleniyor. Sen sen ol, adaletten şaşma. Emek vermediğin aşa el, işe dil uzatma. Söze değil işe bak, yola değil ize bak. Tarlalarda yine ekinler yeşerir. Sen tohum savuran el ol. Toprağın bağrında suyu bekleyen buğdayın büyüyüşündeki hikmeti dinle. Söz çoktur, hatırı gör. Yol çoktur, helali seç der durur her birimize. Denge önemlidir. Hangi sözün, hangi çabanın ardından söylenebileceğini tayin eden ahlaki bir ölçüyü benimsemek gerekir. Emek, sözü meşrulaştırır, boş iddiayı hakka taşır. Sessizce yol alan gemiyi limana ulaştıran, hem rotayı hem de denizin dilini çözen kaptandır. Bilgelik, sözü arttırmak değil, izi derinleştirip öze anlam katmaktır. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Tarlada izi olmayanın harmanda sözü olmaz.
1: Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 10 Temmuz 2026 Cuma. Hicri takvime göre 25 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 27 Haziran 1442. Tarihte bugün, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin müzeye çevrilme kararı Danıştay tarafından iptal edildi. 2020. Arka sayfa. Günün konusu. Mahremiyet ve tesettür. İslam, bireyin hem iç dünyasını hem de toplumsal hayatını şekillendiren bir ahlak anlayışı ortaya koyar. Bu anlayışın temel unsurlarından biri de tesettür ve mahremiyet kavramlarıdır. Tesettür bilinci, bedeni örtmek kadar kalbi ve aklı da her türlü kötülüğe, fuhşiyata ve harama karşı kapatmak, örtmek ve korumaktır. Zira Kur'an-ı Kerim'de, "Ey Ademoğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar," buyurulmuştur. Araf suresi 26. ayet. Ahlak, insanın doğruyla yanlışı ayırt edebilme ve erdemli bir yaşam sürebilme kabiliyetidir. Tesettür, bireyin bu ahlaki prensiplere bağlı kalmasını sağlayan bir kalkandır. İslam'da tesettür, sadece kadınlara değil, erkeklere de yönelik bir yükümlülüktür. Kur'an-ı Kerim'de, "Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar" ayetiyle bir anlamda erkeklerin tesettürüne yer verilmiştir. Nur suresi 30. ayet. Bir ayet. Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Şems suresi 9. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.

0: Hazreti Peygamber, ey Resul, Rabbinden sana indirileni duyur emri uyarınca ashabına Kur'an'ı bildiriyordu. Bir diğer ayette de insanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik buyuruluyordu. Bu ayet gereğince de Allah'ın kitabını açıklayarak zihinlerdeki soru işaretlerini yok ediyordu. Hazreti Peygamber yeri geldikçe manası kapalı pek çok kelime ve ayeti açıklıyor, yeri geldikçe de Kur'an'da detaya girilmeden genel olarak işaret edilmekle yetinilmiş birçok konuda ayrıntılı açıklamalar yapıyordu. Namaz hususu da böyleydi. Kur'an'da namaz kılmak emredilmiş ancak namazın nasıl kılınacağına değinilmemişti. Bu durum karşısında Allah'ın Resulü namazı benden gördüğünüz gibi kılın buyurarak namazın kılınış şeklini ve vakitlerini ashabına uygulamalı olarak öğretmişti. Aynı şekilde hac konusunda da hac ibadetinin gereklerini benden öğrenin buyurarak haccın menasikini de yaşayarak öğretmişti. Bu ve benzer birçok ibadetin uygulanışı sünnetten öğrenilmekteydi. İnsanlar Resulullah'ın sünnetlerini birbirine anlatarak dinin nasıl yaşamaları gerektiğini öğreniyorlardı. Aynı şekilde bir gün bir mescitte Resulullah'ın sünneti anlatılıyordu. Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn şefaatle ilgili konuşurlarken bir olay yaşandı. Orada bulunanlardan biri bu duruma muhalefet etti.
1: Ey Ebu Nüceyd, yeter bunlardan bahsettiğin.
2: Ne oluyor?
3: Kim bu adam?
2: Ne diyordu?
4: Ne oluyor? Nedir seni rahatsız eden şey? Söyle de bilelim.
1: Bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsun.
4: Demek öyle olduğunu düşünüyorsun. Peki söyle bakalım, sen Kur'an okuyorsun değil mi?
1: Evet, okuyorum.
4: O halde akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının da 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabilir misin?
1: Hayır, bulamam.
4: Peki bunları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?
1: Evet, sizden öğrendik.
4: Biz de bunları Resulullah'tan öğrendik. Peki sen her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana da şu kadar deve zekat düşeceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabilir misin?
1: Hayır, bulamam.
4: Biz de bulamayız. Çünkü tüm bunları Resulullah'tan öğrendik ve siz de bizden öğrendiniz, öyle değil mi?
1: Evet, öyle.
4: Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabilir misin?
1: Kur'an'da...
4: Ben söyleyeyim, bunu da bulamazsın. Peki bu hususları kimden öğreneceksin? Bizden değil mi?
1: Evet.
4: Peki biz kimden öğreniyoruz? Biz de tüm bunları Allah'ın Resulü'nden öğreniyoruz işte.
1: Haklısın, dediklerinde haklısın.
4: Şimdi anladın mı beni?
1: Evet, evet anladım. Hem de çok iyi anladım. Beni ihya ettin. Allah da seni ihya etsin.
4: Amin.
5: Hadislerin hikayeleri.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştı, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Bu dünya bir zindandır. Zindanda ne gibi arzu ve dilek bulabilirsin? Dilek, arzu ve mutluluk ancak cennette bulunur. Burası Allah'ın gerdiği, şeytanın sevdiği yerdir. Allah'ın bıraktığını şeytan çok sever.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam. Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziyan.

bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden Rabbim. Kalbimizin karanlıklarına rağmen yüreğimizdekini bilen yalnız sensin. Kendimizden bile gizlerken günahlarımızı, kendimize dahi söylemekten çekindiğimiz her şeyi bilensin. Biz saklasak da, unutsak da, yok saysak da sen bilirsin. Ey her şeyi kuşatan, ey karıncanın taşıdığı yükten haberdar olan, ey bir köşede sessizce gözyaşı döken gariplerin gözyaşını sayan, ey zalimlerin zulmünü gören ve adaletini er geç tecelli ettiren Allah'ım. Şu mübarek cuma vaktinde nice insanlar vardır ki şimdi ben buradayım ya Rab diye haykıran, biz duymasak da onları sen bu çığlıkları geri çevirmezsin. Sensin insanların bütün yaptıklarını bilen, onları koruyan. Ne güzeldir senin koruman altında olmak. Ne güzeldir senin yanımızda olduğunu bilmek.

Ey merhametlilerin en merhametlisi. Kalplerimize huzur, gönüllerimize sükun ver. Ümitsizliğe düşenlere umut, yorgunlara kuvvet, kırık kalplere şifa bahşet. Bizi kendine yaklaştıran her halimize razı ol. Uzaklaştıran her şeyden muhafaza eyle. Dualarımızı kabul buyur. Bizleri affınla sar. Rahmetinle kuşat.

Hüsnü Hal. Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış, gelip gidene. Bu hep böyle olacak.
Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerine yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

sallanır sürük tahtın, gidersin buradan. Bekleme bir tasvir sakın ardından. Toprağı, toprağı sararlar şimdi. Toprağı, toprağı sararlar.

Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Bakara Suresi 197 ila 202. ayet-i kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse, bilsin ki hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır işleseniz Allah onu bilir. Azık edinin. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Öyleyse bana saygı duyun ey akıl sahipleri. Rabbinizden bir lütuf beklemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan dalga dalga indiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği şekilde zikredin. Kuşkusuz siz bundan önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların dalga dalga ilerlediği yerden siz de ilerleyin. Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de atalarınızı andığınız gibi, hatta daha canlı bir şekilde Allah'ı anın. Ama insanlardan öyleleri vardır ki, ey Rabbimiz bize bu dünyada ver diye dua ederler. Böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. İşte kazandıklarından bir payı olanlar bunlardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Aşr-ı Şerif. İsmail Coşar. Âl-i İmran Suresi 92 ila 101. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in kendisine haram kıldıkları dışında yiyeceklerin her türlüsü İsrail

kullarına helal idi. De ki, doğru söylüyorsanız Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra kim Allah'a karşı yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse hanif olan İbrahim'in dinine uyunuz. O müşriklerden değildi. Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ev, alemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki evdir. Orada apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah bütün alemlerden müstagnidir. De ki, ey ehli kitap, Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz? De ki, ey ehli kitap, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek müminleri Allah yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir grubun sözünü dinlerseniz, sizi imanınızdan çevirip yeniden küfre döndürürler. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken, üstelik Allah Resulü de aranızda bulunurken nasıl inkara saparsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Aşr-ı Şerif. Mehmet Pervane. Enam Suresi 95 ila 100. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tohumu ve çekirdeği çatlatan şüphesiz Allah'tır. O ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarmaktadır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl dönersiniz? Sabahı aydınlatan O'dur. Ve O geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. O, kara ve denizin karanlıklarında, kendileriyle yol bulasınız diye, sizin için yıldızları yaratmıştır. Gerçekten biz, bilgiye açık bir topluluk için, kanıtları birer birer açıkladık. O, sizi bir tek nefisten yaratmıştır. Sizin için bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Gerçekten biz, anlamaya açık bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık. Gökten su indiren O'dur. Buyurdu ki, işte biz her çeşit bitkiyi O'nunla bitirdik. O bitkiden de kendisinden üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır. Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları da Allah yaratmıştır. Bilgisizce ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden Rabbim. Kalbimizin karanlıklarına rağmen yüreğimizdekini bilen yalnız sensin. Kendimizden bile gizlerken günahlarımızı, kendimize dahi söylemekten çekindiğimiz her şeyi bilensin. Biz saklasak da, unutsak da, yok saysak da sen bilirsin. Ey her şeyi kuşatan, ey karıncanın taşıdığı yükten haberdar olan, ey bir köşede sessizce gözyaşı döken gariplerin gözyaşını sayan, ey zalimlerin zulmünü gören ve adaletini er geç tecelli ettiren Allah'ım. Şu mübarek cuma vaktinde nice insanlar vardır ki şimdi ben buradayım ya Rab diye haykıran, biz duymasak da onları sen bu çığlıkları geri çevirmezsin. Sensin insanların bütün yaptıklarını bilen, onları koruyan. Ne güzeldir senin koruman altında olmak. Ne güzeldir senin yanımızda olduğunu bilmek.

Ey merhametlilerin en merhametlisi, kalplerimize huzur, gönüllerimize sükun ver. Ümitsizliğe düşenlere umut, yorgunlara kuvvet, kırık kalplere şifa bahşet. Bizi kendine yaklaştıran her halimize razı ol. Uzaklaştıran her şeyden muhafaza eyle. Dualarımızı kabul buyur. Bizleri affınla sar. Rahmetinle kuşat.

0: yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşam.
2: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Ve ma tevfiki illa billah, aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna en yutfi'u nurallahi bi efvahihim ve ya'ballahu illa en yutimme nurahu velev kerihel kafirun. Sadakallahu l'azim. Kıymetli cemaatimiz, bizleri bir cuma gününe daha kavuşturan yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar ederiz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize, onun âl ve ashabına salat ve selamlar ederiz. Cumanız mübarek olsun. Rabbül Alemin bu cuma saatine, cuma saati içerisindeki o duanın makbul olduğu ana isabet etmeyi bizlere nasibi müyesser eylesin. Rabbül Alemin cümle hastalarımıza, hastalıklarımıza şifalar ihsan eylesin. Ne derdimiz, sıkıntımız varsa Rabbül Alemin onları hallu asan eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak insanların yanlış yola sapmamaları için yaratmış olduğu ilk insanı, Hazreti Adem aleyhisselamı peygamber olarak seçmiş ve göndermiştir. Ta ki insanlar Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu insanlar, bu insanlar yeryüzünde kendilerine göre, kendi arzu ve isteklerine göre bir hayat yaşamasınlar. Bunun aksine olarak Rabbül Alemin kendi emrine göre insanların yaşamasını

istemektedir. Eğer insan kendi kendine kalsa yolunu şaşırır, sapıtır ve onun içinde kendi kendilerine kaldıkları zaman yollarını şaşırmışlar. Peygamberlerin olmadığı dönemlerde veya onlardan uzaklaştıkları zaman çeşitli varlıkları ilah edinmişler ve onları Allah'ın yerine koymak suretiyle şirke düşmüşlerdir. Müşrik olmuşlardır. Halbuki Cenab-ı Hak insanların bir tek ilaha inanmalarını emretmiştir. Ve ilahukum ilahun vahid. Sizin ilahınız tek bir ilahtır buyurmuştur. Felehu eslimu. Öyleyse o ilaha teslim olunuz buyurmuştur. Evet. Bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti İsa arasında da peygamberliğin gönderilik tarihine baktığımız zaman 610 yıllık bir kesinti bulunmaktadır. Bu süre zarfında insanlar şirke düşmüşler ve Allah'ın evini, Kabe'yi, Muazzama'yı putlarla doldurmuşlardır. Büyüğünden küçüğüne, irili ufaklı, efendim en büyüğüne varıncaya kadar 360 tane putu Allah'ın evinin içerisine veya etrafına koymuşlardır. Ve sonunda Cenab-ı Hak sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak seçmiş ve ona bu insanların yaptıklarının, müşriklerin yaptıklarının asla doğru olmadığını ve yaptıkları işin bir şirk, Allah'a ortak koşmak olduğunu bildirmiştir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam o da zaten kendisine peygamberlik gelmeden önce böyle bir şeyi yanlış görmüştür. Yani bir insan olarak yanlış görmüştür ve asla putlara inanmamış, onlara ibadet etmemiş. Tabii ki burada Cenab-ı Hakk'ın koruması da önemlidir. Çünkü Cenab-ı Hak bütün peygamberlerini ta doğuştan itibaren korumaya almış ve onlar asla şirke düşmemişlerdir. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlara İslam dinini anlatmaya başlamış, Kur'an ayetlerini onlara okumuş ve biliyorsunuz Mekke'de çok büyük sıkıntılarla karşılaşmış hem kendisi hem de diğer Müslümanlar ve onların iki defa Habeşistan'a hicret etmelerine, göç etmelerine izin vermiş. Bu da yeterli gelmeyince Cenab-ı Hak kendisine Medine'ye hicret etme iznini vermiş ve sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Medine'ye hicret etmişlerdir.
Orada tabii ki İslam dinini Peygamber Efendimiz onlara tebliğ etmiş, anlatmış ve kısa diyebileceğimiz bir süre içerisinde Medine'deki Müslümanların sayısı bir hayli artmıştır. Ancak Medine'de çok tehlikeli bir insanlar grubu vardı. Bunlar kimdiler? Bunlar münafıklardı. Bu münafıklar Kur'an-ı Kerim'in çok muhtelif çeşitli ayeti kerimelerinde anlatılır bize. Nasıl bir tuzak kurdukları, Peygamber Efendimiz'e ve müminlere nasıl bir tuzak kurdukları ve onları nasıl yalnız bıraktıkları anlatılır. Onların kötü huyları bize hep anlatılır. İnanmış gibi gösterip inanmamak ve bir fırsatını buldukları zamanda en başta Peygamberimiz olmak üzere Müslümanlara darbe vurmak, onların en başta gelen kötülüklerinden, suçlarından, günahlarından birisidir. Onlar bu yüzden müşriklerden daha tehlikeli kabul edilmişlerdir. Zira müşrikler açıktan inanmadıklarını söylüyorlar. Açıktan kafirlik yapıyorlar. Açıktan şirke koştuklarını, şirk koştuklarını kabul ediyorlar. Putlara inandıklarını kabul ediyorlar. Ama münafıklar öyle yapmıyor. Ve izâ kîle lehum âminû kemâ âmenennâs. İnsanların iman ettikleri gibi siz de iman edin denildiği zaman onlar ne yapıyorlar? Ne diyorlar? Kâlû enûminû kemâ âmenessufehâ. Biz sefih insanların halk nezdinde düşük olan, değeri olmayan insanların iman ettikleri gibi niye iman ederim diyorlar. Yani iman eden müminleri düşük görüyorlar. Onlar değersiz, itibarsız, halk nazarında kıymeti olmayan insanlardır ve biz onların iman ettiği gibi iman mı edeceğiz diyorlar. Evet, yine bunlar وَإِذَا لَكُلْ لَذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. İman edenlerle karşılaştıkları zaman diyorlar ki biz de iman ettik. Biz de iman ettik. وَإِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ. Şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zamanda قَالُوا اِنَّا مَعْكُمْ. Biz sizinle beraberiz. Bu şeytan dedikleri kim? Gerçek şeytan mı? Hayır. Şeytanlaşmış insanlar. Şeytanlaşmış insanlarla karşılaştıkları zamanda قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ. Biz sizinle beraberiz. Yani biz Müslüman falan değiliz ha. Biz sizinle beraberiz. Siz iman ettik dediniz. Böyle söylüyorsunuz. İnnemâ nahnu müstehzi'ûn. Biz o Müslümanlarla, o peygamberlerle alay ediyoruz diyorlar. Dalga geçiyoruz onunla. Onu kandırıyoruz. İman ettik diyoruz ve onu kandırıyoruz diyorlar. Aslında biz sizinle beraberiz. Görüyor musunuz işte bunlar ne kadar tehlikeli varlıklar. Ve bunlar sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a her zaman kötü davrandılar. Yüzüne gelip Peygamberimizi övdüler. Peygamberimizin olmadığı
ortamlarda ise peygamberimizin aleyhinde konuştular. Peygamberimizi eleştirdiler, peygamberimize hakaret ettiler. Mekkeli müşriklerle ve peygamberimizin diğer düşmanlarıyla işbirliği yaptılar. Hatta ve hatta o kadar ileri gittiler ki peygamberimizin mescidine bir alternatif olmak üzere, yani onu bypass etmek için, oraya insanların gitmesini engellemek için veya azaltmak için bir mescit bile inşa ettiler. Bir mescit inşa ettiler. Kur'an-ı Kerim'de bu mescidin yapılışı anlatılır ve İslam tarihinde bu mescide Mescid-i Dırar denir. Mescid-i Dırar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا, o kimseler ki diyor efendim, bir ne yaptılar? Mesciden dıraran, bir mescit yaptılar. Dıraran zarar vermek için demektir. Yani Müslümanlara ve Peygamber Efendimiz'e zarar vermek için. Ve küfran ve tefrikan beynel müminin, ve inkar etmek için ve müminlerin arasını ayırmak için. Ve irsaden limen haraballaha ve rasulehu min kabl, bundan önce Allah ve Resulü ile harp edenler, onları gözetlemek, onlara yardım etmek için efendim bunu yaptılar. Yani işleri güçleri fırsat bulduğu zaman düşmanlık yapmak. Bu mescidi iyi niyetle de yapmadılar. Ya münafıkları orada toplayıp peygamberimizin aleyhinde bir topluluk oluşturmak için yaptılar. Ve tabii ki Cenab-ı Hak da bunu peygamberimize haber verdi ve bu mescit yıkıldı gitti. Yıktırdı Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu. Ve aynı zamanda bu münafıklar, kıymetli kardeşlerim, savaşlarda Peygamber Efendimiz'i yalnız bıraktılar. Savaşı zaten böyle istemeye istemeye gittiler ve gittikleri zaman da Peygamber Efendimiz'i yalnız bırakarak yolun yarısında geri döndüler. Tıpkı Uhud Savaşı'nda olduğu gibi. Ve aynı zamanda yine onlar Hendek Savaşı'nda Peygamberimizin düşmanlarıyla işbirliği yaptılar. Bu münafıklar. Kıymetli kardeşlerim, bunları biraz önce ifade ettiğim gibi Kur'an-ı Kerim bize bütün huylarını, karakterlerini anlatmaktadır ki biz bunları tanıyalım ve onlara karşı gerekli tedbirleri alalım ve gerekli dersleri çıkaralım diye. Tarih boyunca hep böyle münafık olan, aslında inanmayan, diliyle inandığını söyleyen, ki münafık buna diyoruz biz zaten, kalbiyle inanmayan ama diliyle inandığını söyleyen, kendisinin daha iyi mümin, daha iyi Müslüman olduğunu her vesileyle dile getiren insanlar tarih boyunca hep var olmuşlardır. Ve bunlar İslam toplumunu yıkmak için ellerinden gelen her türlü fırsatı, gayreti göstermişlerdir. Aziz kardeşlerim, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ise bizlere
onların bu tutum ve davranışları karşısında uyanık olmamızı emretmektedir. Ve bize Yüce Kitabımız şunu söylemektedir: La yüs'elu amma yef'alu ve hum yüs'elun. Allah hiçbir yaptığından sorguya çekilemez. Allah hiçbir yaptığından sorguya çekilemez. İnsanlar Allah'ı sorguya çekemezler. Yani Allah'ım neden böyle yaptın? Niçin böyle yaptın? Bunu bana niye yaptın? Diye Allah'ı sorguya çekemez insanlar. Ama vahum yüselun, insanlar sorguya çekilirler ve sorguya çekileceklerdir. İnsanlar la yüsel değildir. Ne demek? Yani onlar Allah gibi sorguya çekilemez varlıklar değildir. Hiçbir insan. Evet, bunun içerisine Allah sadece la yüsel olduğuna göre, sorguya çekilemez olduğuna göre, peygamberlere de insanlar efendim zaman zaman iyi niyetli, iyi maksatlı olan soru sorabilirler. Daha iyisini anlayabilmek için soru sorarlar veya kendilerince daha doğru olan bir şeyin varlığını tespit etmişlerse peygamberlere gelip söyleyebilirler ki efendim ya Resulallah, bunu siz kendi aklınızla mı yaptınız yoksa bir vahiy ile mi yaptınız diye bu şekilde bir soru sormuşlardır. Evet, kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a da sahabe-i kiram iyi niyetle bazı tavsiyelerde bulunmuşlar, istişarelerde bulunmuşlar ve Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam bazı düşüncelerini ve eylemlerini Müslümanların istişareleri sonucunda kendi düşüncesini değiştirmiş, onların düşüncelerinin daha doğru olduğuna karar vermiş ve bazı eylemlerini, fiillerini ona göre yapmıştır. Mesela Bedir Savaşı'nda Peygamber Efendimizin Aleyhissalatu Vesselam tabii ki bir komutan olarak, askerinin başında bir komutan olarak sevgili peygamberimiz ordusuna bir nizam veriyor, intizam veriyor. Bu arada Hubab bin Münzir adındaki bir sahabi Peygamber Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah, sizin karargahınızı şuraya kuralım diyor. Ve bizim askerlerimiz bütün su kuyularını kapatalım, tek bir su kuyusunu açık bırakalım, biz o su kuyusunun başında bekleyelim, nöbet tutalım, muhakkak surette müşrikler bu su kuyusuna yaklaşacaklardır, geleceklerdir, onlar geldikleri zaman da biz onları etkisiz hale getiririz. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Hubab bin Münzir radıyallahu anh'ın bu sözünü çok beğendi, bu teklifini çok beğendi ve Müslümanları onun dediği yere konumlandırdı. Yani demedi ki ona, bu işi ben biliyorum demedi. Yine sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz
Hudeybiye musalahası var biliyorsunuz. Hudeybiye, neydi bu Hudeybiye musalahası? Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir rüya gösterildi. Bu rüyasında لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ, muhakkak surette siz Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Yani Kabe-i Muazzama'yı ziyaret edeceksiniz diye bir rüya gösterildi Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama. Peygamber Efendimiz de görmüş olduğu bu rüya üzerine ashabına dedi ki, müsait olanlar, uygun olanlar hazırlansınlar. Bana bir rüya gösterildi. Biz Mescid-i Haram'ı ziyaret edeceğiz ve umre yapacağız. Ve rivayete göre 1400 Müslümanla birlikte yola çıktılar. Hudeybiye denen yere geldikleri zaman orada konakladılar. Ve o sırada müşrik heyeti de, müşrikler de bu durumu haber aldılar. Peygamber Efendimiz'i engellemek için oraya geldiler. Burasını kısa geçiyorum. Ve gerçekten de Peygamber Efendimiz'i o yıl için engellediler. Bu sene geriye dön sen ya Muhammed. Seneye anlaşmamız gereği gelip umre ibadetini yerine getirebilirsin dediler. Ve Peygamber Efendimiz onlarla bir antlaşma imzaladı. Antlaşma imzalayınca da Medine'ye geri dönmek durumunda kaldılar. İşte tam bu esnada sahabe-i kiramın morali tamamen bozulmuştu, sıfıra inmişti ve hiçbirisinin ağzını bıçak açmıyordu. Peygamberimize de bir şey diyemiyorlardı, bir peygamber olduğu için. Ama hepsi bundan büyük bir üzüntü duymuştu. Ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam onlara dedi ki, saçlarınızı tıraş edin veya kökten bir kısmını kesin veya onları tıraş edin. İhramdan çıkınız, kurbanlarınızı kesiniz, ihramdan çıkınız dediği zaman sahabe-i kiram hiç oralı olmadı. Peygamberimizin sözünü dinlemediler. Ama itiraz da etmediler. Hayır, biz böyle yapmayız diye itiraz etmediler ama hiçbirinin eli kalkıp da efendim ben tıraş olayım, ihramdan çıkayım, böyle bir şey yapmadılar. Peygamber Efendimiz bu duruma çok üzüldü. Kendi sözünün bütün sahabe-i kiram tarafından dinlenilmemesine çok üzüldü ve çadırına girerek üzüntüsünü eşi Ümmü Seleme'ye anlattı. Dedi ki, ben onlara tıraş olup ihramdan çıkın dedim. Şunların yaptığına bak. Bunlar benim sözümü dinlemediler. Başlarına bir sıkıntı gelmesinden korkuyorum dediler. Evet, işte burada Peygamberimizin hanımı olan Ümmü Seleme radıyallahu anha anamız Peygamberimize bir tavsiyede bulundu. Dedi ki, ya Resulallah, sen dışarıya çık, berberini çağır, saçlarını tıraş ol, onlar seni görünce hepsi tıraş olurlar dedi. Onlar biraz üzgünler, kalpleri mahzun, kırgın. Umre ibadetini yapamadıkları için bunca da yolu geldiler ve böyle bir antlaşmayla karşı karşıya kaldılar. Onun için onlar çok üzgünler. Sen dışarıya çıkıp tıraş olursan, berberini çağırıp tıraş olursan, onlar sana uyarlar, onlar da tıraş olup ihramdan çıkarlar. Ve Peygamber Efendimiz bunu çok
makul buldu, berberini çağır.

vefatı, o tıraş olunca bütün sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz tıraş olup ihramdan çıkıyor diye, onlar da tıraş oldular ve ihramdan çıktılar. Kimin istişaresi sonucu bunu yapmıştı Peygamber Efendimiz? Eşi Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anha, anamızın tavsiyesi üzerine bunu yapmıştı. Evet, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerime bu meyanda bizim dikkatimizi çekmektedir. Kıymetli kardeşlerim. Bismillah. İttehazû ehbârahum ve ruhbânahum erbâben min dûnillâh. Vel Mesih ibne Meryem. Ve mâ umirû illâ li'abudû ilâhen vâhidâ. La ilahe illa huve subhanehu amma yushrikun. Onlar ahbarını, yani Yahudi bilginlerine ahbar denilirdi. Ve ruhbanehum, rahiplerini, Hristiyan bilginlerine rahip denilirdi. Onlar ahbarını ve ruhbanını tanrı edindiler. Tanrılar edindiler. Erbâben min dûnillâh. Allah'tan başka tanrılar edindiler. Vel Mesih ibne Meryem, ve Meryem oğlu Mesih'i de tanrı edindiler. Peki bu yaptıkları doğru muydu? Doğru değildi. Yani din adamlarını, halk tabiriyle söyleyelim, din adamlarını tanrı edinmek doğru bir şey mi? Doğru bir şey değil. Ama onlar bunu yaptılar diyor. Halbuki ve ma umiru illa liyabudu ilahen vahide, tek bir ilaha ibadet etmeleri emredilmişti onlara. La ilahe illahu, ve ondan başka da bir ilah yoktur. Subhanehu amma yushrikun, şirk koştukları şeylerden Cenab-ı Hakk'ı tenzih ederiz. O bundan münezzehtir. Evet. Aziz kardeşlerim, zaman da daralıyor ve kendimce en önemli gördüğüm bölümüne geçiyorum sohbetimizin. Bizim ülkemizi daha Selçuklulardan itibaren, Osmanlılardan itibaren bizim ülkemizi yıkmaya çalıştılar. Ve maalesef bizim ülkemizi küçülte küçülte 780 bin kilometreye kadar düşürdüler. Bununla da kalmadılar. Memleketimizi bölmek, parçalamak için bir takım oyunlar içerisine girdiler. Terör faaliyetlerinde bulundurdular. Teröristleri himaye ettiler. Bununla da bir sonuç alınamayacağını görünce yüce dinimizi kullanarak bir örgüt kurdular. Bu örgütün adı daha sonra konuldu ama bu örgütü kurdular. Başında bu örgütün bir adı yoktu. Fethullahçı terör örgütü diye bir örgüt kurdular. 1960'lı yılların içerisinde bu örgütü kurdular. Kurdular diyorum bakın. Kim kurdu? Bizim ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyenler, bir de din yoluyla onları kandıralım ve Türkiye'yi teslim alalım diye bir örgüt kurdular. Bu örgüt günden güne gelişti. Çünkü dini kullanıyordu. Ayetleri okuyordu. Hadisleri okuyordu. Sahabe-i kiramı anlatıyordu. Onları anlatırken tiyatro icabı gözyaşları, timsah gözyaşları döküyordu. Bunların bir aslında bir gerçekliği yoktu. Tiyatrocu

Bu çocuklar gerçekleri annelerine babalarına bile söylemediler. Çünkü annelerine babalarına söyledikleri zaman Allah tarafından cezalandırılacaklarına inandılar. İnandırıldılar. Peygamber Efendimizin sevgisini kaybedeceklerine inandırıldılar. Ve hakiki Müslümanların kendileri olduğunu topluma lanse ettiler ve öyle de gösterdiler. Onun için de yurtlar, pansiyonlar, eğitim kurumları vesaire, üniversiteler, hastaneler, işletmeler vesaire her şeyleri kurdular. Ve artık darbe yapabilecekleri bir konuma geldiklerine inandılar. Ve aziz milletimize büyük bir darbe vurmak istediler. Ve bunun içinde mankurtlar yetiştirdiler. Yani ne yapıldığını sorgulamayan, başlarındaki terörist başının ne yaptığını, ne söylediğini sorgulamayan, sadece itaat eden insanlar olarak yetiştirildiler ve bunu kabullendiler. O onlara dedi ki, dava için, içki için içtiler. Dava için orucunuzu tutmayın, orucunuzu açın bazı insanların yanında. Sizin dindar olduğunuzu anlamasınlar, oruç tuttuğunuzu anlamasınlar, orucunuzu onların yanında bozun. Bir günahı olmaz, sonra kaza edersiniz dediler. Onlar bunu sorgulamadılar. Dava için oruç nasıl bozulur diye sorgulamadılar. Dava için kız çocuklarını çırılçıplak neredeyse soydular ve deniz, gidin denize deniz kıyafetleriyle girin, sizin dindar olduğunuzu anlamasınlar, anlarlarsa sizi ihraç ederler, barındırmazlar diye efendim devletimizin memurlarını, çalışanlarını, askerlerini vesaire, bunları da böyle inandırdılar, böyle kandırdılar. Onlar da demediler ki ya çırılçıplak olarak dine, davaya hizmet mi edilir demediler. Ve bunlar bir kısım hanımlara dediler ki kocalarınızdan boşanıp şu kişilerle evleneceksiniz, üst düzey şu kişilerle, yöneticilerle evleneceksiniz dediler. Ve onlar demediler ki biz niye kocalarımızdan boşanalım, çoluk çocuğumuz da var bizim demediler. Kocalarından boşanıp onlarla evlendiler. Hatta ve hatta bir kısmı evlilik dışı olarak falanca kişiyle dava için beraber olacaksın diye kız çocuklarını kandırıp dava için onlarla beraber oldular. Ve insanlara zekatınızı buraya verin dediler, verdiler. Fitrenizi şuraya verin dediler, verdiler. Kurbanlarınızı topluyorup deyip kurbanları topladılar. Bunun belki %8 kısmını kesip %92'sini kesmediler. Ve öyle bir şımardılar, öyle bir şımardılar ki geliyoruz diye neredeyse daha artık korkmuyorlardı, çekinmiyorlardı. Çünkü ağa babalarına güveniyorlardı, Siyonistlere güveniyorlardı ve Avrupa'ya ve efendim ağa babalarına, en başta dedim zaten bunların hepsi Siyonist, bu Siyonistlere güveniyorlardı. Arkamızda bunlar olunca biz rahat darbe yaparız diye düşündüler. Ve ne kadar korkunç bir şey ki bizim içimizden yetişen, bizim vermiş olduğumuz vergilerle büyüyen insanlar

bizim verdiğimiz üniformaları giyen insanlar dava uğruna, din adına bu millete helikopterlerden ateş açtılar. Uçaklarla bombaladılar. Meclisimizi bombaladılar. Özel harekatı bombaladılar. İnsanlara bomba attılar. Ne için? Din adına, istikbalimiz adına, İslam adına bunu yapabildiler. Hiç gözlerini kırpmadan ve tereddüt etmeden. Masum insanları öldürdüler. Yüzlercesini şehit ettiler. 251-252 ve 2000'den fazla insanımızı yaraladılar. Ne adına? Hep din adına. Ve hiç sorgulamadılar ki biz bunları niçin yapıyoruz? Çünkü Amerika'daki büyük şeytan, o Pensilvanya'daki büyük şeytan onlara böyle emretmişti. Hiç sorgulamıyorlardı. Halbuki biraz önce o bölümleri çok çok anlattım size. Cenab-ı Hak yani o bir alim falan değildi de onların nazarında diyelim ki hadi öyle birisi olsun. O bir şeytandı çünkü. O aslında Vatikan'ın yetiştirmiş olduğu gizli bir kardinaldı. Net ve açık bir şekilde söyleyeyim. İşte onlar ona alim hoca diye inandılar. Okudukları bu ayeti görmediler. Hristiyanların ve Yahudilerin bilginlerini tanrılaştırdıklarını ama bunun Allah tarafından tasvip edilmediğini efendim onlar görmediler. Defalarca bu ayeti okudular ve görmediler. Ve netice itibariyle 15 Temmuz 2016 tarihinde büyük bir eyleme kalkıştılar. Bu münafıklar çetesi. Bakın bunlar bir Müslüman değildir. Bazıları tereddüt ediyor hala. Bu Fethullahçı terör örgütü bir münafıklar çetesidir. Münafıklar sürüsüdür. Ve bugün de hala bütün anlatımlara rağmen vazgeçmeyen, onun peşinde koşan, yok o aslında öyle değildi, yok aslında bir efendim iktidar mücadelesi vardı diye hala onun peşinden koşan insanlar, onlar da münafıklar çetesidir. Onlar da münafıklar sürüsüdür. Bunu iyi bilelim. İyi düşünelim ve bilelim ki aziz kardeşlerim, bunların amacı bizim ülkemizi ele geçirip bizi İsrail'in uşağı yapmaktı. Bizim ülkemizi ele geçirip bizim ülkemizi arz-ı mev'ud denilen, vaat edilen topraklar denilen toprakların içerisine ülkemizi katmak ve böylece büyük İsrail'i kurmaktı. Bunların inançlarında önce şöyle kandırmaya başladılar. Üç dinde haktır diye. Hala bunu söyleyenler var. Dört kitapta haktır. Hala bunu söyleyenler var. Bugün dört kitap hak değildir. Bugün dört kitap hak değildir. Bugün bir kitap haktır. O da bizim kitabımız Hazreti Kur'an'dır. Bugün üç din hak değildir. Bir din vardır. İnneddine indallahil İslam. Allah katında yegane din, geçerli din İslam'dır. Bunu Kur'an bize söylemiştir ama hala insanların bir kısmı bunu söylemektedir. Bir zamanlar söylüyorlardı ya hutbelerde siz niye inneddine indallahil İslam söylemiyorsunuz? Aa işte hoca efendi biraz söyle yine söyleyecek. Anlıyor mu insanlar? O ne demektir? Allah dininde, Allah indinde geçerli din İslam'dır. Başka bir din yoktur. Hristiyanlık batıldır. Yahudilik batıldır.

0: Onlara iman edenler cehenneme gidecektir. Bizim Müslümanlar onları düşünüyor. Efendim diyor, bugünkü Hristiyanlar cehenneme gidecek. Cehenneme mi gidecek? Evet, cehenneme gidecek. Bugünkü Yahudiler cehenneme mi gidecek? Evet, cehenneme gidecek. Sen onların avukatı mısın? O Müslümanların avukatı mısın sen? Efendim bilmem nerede, işte biz Müslüman ülkede doğmuşuz, onlar Müslüman olmayan ülkede doğmuş da bilmem ne olmuş. Ya sana ne, sen şükret, haline şükret. Onları Allah bilir, sen Allah'ın işine karışma. Bunların hepsi bir propaganda. Ve bizim ülkemizi bölmek, parçalamak isteyen kişilerin propagandaları. Dinimize sahip çıkalım. Ama din adamı diye ortada gezen veya öyle kabul ettiğimiz veya gerçekten var olan insanlar bir yanlış yaptıkları zaman, Allah rızası için sizden rica ediyorum, Kur'an'daki bir ayete aykırı davrandıkları zaman, Peygamber Efendimiz'in davranışına aykırı bir davranış içerisinde oldukları zaman demeyin ki bunun bir bildiği vardır, demeyin. Kur'an'a aykırı davrandığı zaman terk edin ve deyin ki sizin yaptığınız Kur'an'a aykırıdır, söyleminiz Kur'an'a aykırıdır veya nezaketli bir şekilde bu aykırı değil midir diye sorgulayın. O söylüyorsa doğrudur. Böyle yapmazsak bir Fethullah geberir, bin Fethullah doğar. Ha, hepsini kötü demiyorum. İyi niyetli olan, güzel çalışan insanlar, ama çoğunlukla görüyorum ki, içten gelerek söylüyorum ki, çoğunlukla bugün insanların tabi oldukları kişilerin birçoğu ehli sünnet değildir. Ve bunlara itibar edilmez, uyulmaz. Ama lakin insanlar daha dindar olacağım, daha Müslüman olacağım diye bunların içerisine giriyor. Ya yaptığı dine aykırı. Hangi dinde var bir adamın karısını, efendim gel ben bunu tek başıma okuyacağım, sen dışarıda dur deyip içeriye alıp saatlerce onunla konuşmak hangi dinde var? Niye sorgulamıyor insanlar? Hangi kitapta var, hangi mezhepte var? Sonra istismar, şu istismar, bu istismar nerede var? Bütün bunlara karşı bizim en azından sahih dini öğrenmek için gayret göstereceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Din İşleri Yüksek Kurulumuz sahih dini öğretmek için elinden gelen bütün gayreti göstermektedirler. Ama maalesef Diyanet İşleri Başkanlığımız halk tarafında, bazıları tarafından hep kötü gösterilmekte, Din İşleri Yüksek Kurulumuzun fetvaları aşağılanmaktadır. Din İşleri Yüksek Kurulumuz hangi fetvasını dine aykırı vermiştir? Hangi fetvasını dine aykırı vermiştir? Söyleyin dediğimiz zaman bir şey söyleyemiyorlar. Hemen buradan başlıyorlar. Ya sizin söylediğiniz Din İşleri Yüksek Kurulu'nun şeyine, cevabına, fetvasına aykırı denildiği zaman geç onları ya diyor. Senin öğrettiğin din ne? Din değil bir defa. İnsana yanlış din öğretiyorsun, yanlış bilgi veriyorsun. Ama kendi yanlışlarını doğru kabul ettirebilmek için önce buradan başlıyorlar. Vallahi bak yemin ediyorum, Bismillahirrahmanirrahim kelimesini söyleyemeyenler bizim Din İşleri Yüksek Kurulumuza ve Diyanetimize laf yetiştiriyor. Maksat ne? Kendileri çoğalacaklar, efendim bir takım çıkarların menfaatleri vesaire vesaire. Net ve açık bir şekilde söylüyorum, bunlara tabi olmayın. Müftülüklerimiz var, gidin onlara sorun. Onlara soracağınıza gidin müftülüklerimize sorun ya. Dine aykırı bir şey söylüyorlarsa onları da eleştirin. Ama aile rehberlik bürolarımız var, müftülüklerimiz var, Alo 190 var, Diyanete Soralım programı var, yıllarca devam ediyor. Ben bir ildeydim dün. Orada soruyorum insanlara, siz Diyanet'e soralım izliyor musunuz? %99'u izlemiyor. Kimi izliyor? İşte orada kim varsa, onun hocası kimse ona inanıyor, izlemiyor. O da onu nasıl yönlendiriyorsa o şekilde inanıyor. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra maalesef birliğimiz ve beraberliğimiz bozuluyor. Evet kardeşlerim. Cenab-ı Hak bizlere bir daha 15 Temmuz'ları yaşatmasın. Rabbül Alemin bu ülkeye kim tuzak kuruyorsa, kim gözünü bu ülkeye dikmişse, o topraklar benim olacak diyorsa, o Siyonistlere fırsat vermesin Rabbül Alemin. Rabbül Alemin bütün ehli İslam'ı her türlü tehlikelerden korusun, muhafaza eylesin. Vatanımızın ve milletimizin birliğini ve beraberliğini daim eylesin. Bizleri her türlü şerlerden, kötülüklerden muhafaza eylesin. Evlatlarımızı ve yavrularımızı Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Rabbül Alemin hastalıklarımıza, hastalarımıza şifalar, dertlerimize devalar, borçlarımıza kolay edalar nasip eylesin. Rabbül Alemin cümle geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Bahusus 15 Temmuz bütün şehitlerimize ve bahusus 15 Temmuz şehitlerimize Rabbül Alemin rahmetiyle muamele eylesin. Gazilerimize de sağlık, sıhhat ve afiyetler ihsan eylesin. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
5: Hastalar yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

Mekke müşriklerinin zulüm ve baskıları sonucunda hicret kararının verildiği vakitlerdi. Rahmet elçisi Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Medine'ye doğru yola çıktı ve bir cuma günü Medine yakınlarında Salim bin Avf oğullarının ikamet ettiği Ranuna Vadisi'ne ulaştı. Orada insanlar namaza toplanın sesleriyle namaza çağırdılar. Bugün Medine'de Cuma Mescidi adıyla anılan mescidin bulunduğu bu mübarek mekanda Hazreti Peygamber ilk cuma namazını kıldırdı. Ardından toplanan kalabalığa yönelerek hamd ve senadan sonra, "Ey insanlar! Ahirete gitmeden önce kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak düşüp ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona orada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadın mı? Önceden kendin için ne hazırladın?" buyuracak. O da sağına, soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak. Orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü cehennem ateşinden korusun. Yarım hurma ile dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun dedi. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, cuma namazı vaktidir.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik. Kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştık. Sonra evlerinize. Sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyoruz.

bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden Rabbim. Kalbimizin karanlıklarına rağmen yüreğimizdekini bilen yalnız sensin. Kendimizden bile gizlerken günahlarımızı, kendimize dahi söylemekten çekindiğimiz her şeyi bilensin. Biz saklasak da, unutsak da, yok saysak da sen bilirsin. Ey her şeyi kuşatan, ey karıncanın taşıdığı yükten haberdar olan, ey bir köşede sessizce gözyaşı döken gariplerin gözyaşını sayan, ey zalimlerin zulmünü gören ve adaletini er geç tecelli ettiren Allah'ım. Şu mübarek cuma vaktinde nice insanlar vardır ki şimdi, ben buradayım ya Rab diye haykıran, biz duymasak da onları, sen bu çığlıkları geri çevirmezsin. Sensin insanların bütün yaptıklarını bilen, onları koruyan. Ne güzeldir senin koruman altında olmak. Ne güzeldir senin yanımızda olduğunu bilmek.

Ey merhametlilerin en merhametlisi. Kalplerimize huzur, gönüllerimize sükun ver. Ümitsizliğe düşenlere umut, yorgunlara kuvvet, kırık kalplere şifa bahşet. Bizi kendine yaklaştıran her halimize razı ol. Uzaklaştıran her şeyden muhafaza eyle. Dualarımızı kabul buyur. Bizleri affınla sar, rahmetinle kuşat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين بئس العبد عبد هوى يضله صدق رسول الله. Muhterem Müslümanlar, önümüzdeki çarşamba günü takvimler bir kez daha 15 Temmuz'u gösterecek. 15 Temmuz, küresel güçlerin maşası olan FETÖ'nün birliğimize, kardeşliğimize, özgürlük ve hürriyetimize kastettiği gündür. Aynı zamanda 15 Temmuz, aziz milletimizin Allah'ın nusret ve inayetiyle hainlerin tuzaklarını başlarına geçirdiği gündür. Kadını erkeği, genci yaşlısı, tek yürek olduğumuz gündür. Minarelerden yükselen salalar eşliğinde vatanımıza, milli ve manevi değerlerimize, istiklal ve istikbalimize sahip çıktığımız gündür. Aziz müminler, üzülme, Allah bizimle beraberdir ayeti kerimesine gönülden inanan şanlı milletimiz, dünden bugüne devleti, bayrağı ve kutsalları söz konusu olunca mermilere göğsünü siper etmiş, hayasızca akınlara geçit vermemiştir. 15 Temmuz günü alçak saldırıyı gerçekleştirenler, hala hainlik planlayanlar, şehitlerimizin kanlarına saygı göstermeyenler bilmelidirler ki kahraman milletimiz tarih boyunca asla devletsiz kalmamıştır, Allah'ın izniyle kalmayacaktır da. Bizleri tarih sahnesinde üç kıtaya hakim kıldıran, Malazgirt'le Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtıran, İstanbul'un fethiyle çağları değiştiren, Çanakkale ve milli mücadelede devleştiren, 15 Temmuz'da ihanete dur dedirten Allah'a olan teslimiyetimizdir, göğsümüzdeki imanımızdır, şehadet bilincimizdir. Şu mısralar bu hakikatleri ne de güzel ifade etmektedir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Kıymetli Müslümanlar, FETÖ'yü diğer ihanet şebekelerinden ayıran en belirgin fark, yüce dinimiz İslam'ı ve muazzez değerlerimizi istismar etmesidir. Sureti haktan görünerek hoca, cemaat, hizmet gibi medeniyetimize ait kavramları alçak ihtirasları için kullanmasıdır. Gerçek amacını gizlemesi, gençlerin geleceklerini karartması, menfaatleri uğruna yalanı, ikiyüzlülüğü ve her türlü kötülüğü meşru görmesidir. Zekat, sadaka ve kurban gibi ibadetleri sinsi emellerine ulaşmada aracı kılmasıdır. Yüce Rabbimiz bu nifak hareketlerini bizlere şöyle tanıtmaktadır. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. Şunu bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin anlamak istemezler. Değerli kardeşlerim, vatanımızı bölmek, birlik ve beraberliğimizi zayıflatmak isteyenler bu isteklerinden vazgeçmiş değillerdir. Şer odakları dinimizi istismar etmeye, farklı kisve ve yöntemlerle inancımızı, kardeşliğimizi ve toplumsal bütünlüğümüzü hedef almaya devam edeceklerdir. Fırsat buldukları her alanda nifak tohumları ekmeye, toplumumuzun huzurunu bozmaya çalışacaklardır. Aziz Müslümanlar, istismarcı yapılara geçit vermemek ve bunların tuzaklarına düşmemek için yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i
ve sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyyesini ehil, güvenilir kişi ve kurumlardan öğrenip hayatımıza aktaralım. Çocuklarımız ve gençlerimizi sahih dini bilgiyle buluşturalım. Özellikle aile hayatımızda ve toplumsal ilişkilerimizde güven ve samimiyeti, dostluk ve kardeşliği daha sağlam hale getirelim. Artık böyle tehlikeler geride kaldı düşüncesiyle rehavete kapılmayalım. Müslümanlar olarak ferasetli ve basiretli davranalım. Fitnenin asla uyumadığını, ihanetin her an fırsat kolladığını, düşmanın her gün yöntem değiştirdiğini unutmayalım. Bu vesileyle geçmişten günümüze din, vatan ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimize Yüce Rabbimizden rahmet diliyoruz. Hutbemizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifleriyle bitiriyoruz. Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Diyanet Radyo'dan bulunduğunuz mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programında Kitaplara İman adlı eserimizde bugün ilahi kitapların gönderildiği peygamberlerle ilgili konuşacağız. Cenab-ı Hak tarafından görevlendirilen peygamberlerin tamamını bilmediğimiz gibi onun tarafından indirilen kitapların hepsini de bilmemekteyiz. Biz Kur'an'da adı geçen peygamberlere şahsen, diğerlerine ise ilke olarak icmalen inanmak durumunda bulunduğumuz gibi Allah tarafından indirildiği bildirilen kitaplara aynen, onlar dışında kalanlara ise icmalen inanırız. Cenab-ı Hak bizden Kur'an'a ve ondan önce gönderilen kitaplara inanmamızı emretmekte. Bunların tamamı belli bir gaye ve bütünlüğe sahip olduğu için birine inanmak muhteva olarak diğerlerini de onaylamayı gerektirmekte. Bu sebeple sonradan gelenler daima kendilerinden önce indirilenleri doğrulayıcı bir nitelik taşımıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allah tarafından gönderilen kitaplar Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an şeklinde sıralanır. Bunlar büyük kitaplardır. Ayrıca bazı peygamberlere sayfalar yani suhuf verilmiştir. Bunlar Adem aleyhisselam, İdris aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam ve Şit aleyhisselamdır. Sevgili dostlar, sahife kelimesinin çoğulu olan sayfa, yazılmış şey, sayfalar, yazılı kağıt parçaları gibi manalara gelir. Mushaf kelimesi de bu kökten türemiş olup, iki kapak arasına alınmış yazılı sayfalar mecmuası demektir. Okuma yazma imkanlarının çok kısıtlı olduğu tarihin erken devirlerinde, çeşitli peygamberlere gönderilen vahiyler, belirli tabletler, levhalar ve daha başka malzemeler üzerinde kaydedilerek suhuf olarak isimlendirilmişlerdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Şüphesiz ki bu ayetler değerli ve güvenilir katiplerin elleriyle yazılıp tertemiz kılınmış, yüce makamlara kaldırılmış mukaddes sahifelerde yazılı öğütlerdir. Dileyen bunlara okuyup etkilenir. Yine Kur'an'da İbrahim aleyhisselam ve Musa aleyhisselama indirilen sayfalarda yer alan bazı bilgilere işaret edilerek şöyle buyruluyor. Yoksa Musa'nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in sahifelerinde yazılı olanlar, gerçeklere sırtını dönen kimseye haber verilmedi mi? Kur'an-ı Kerim'de açıklanan bazı öğütlerin ilk sayfalarında, İbrahim aleyhisselam ve Musa aleyhisselamın sayfalarında mevcut olduğu bildirilmek suretiyle suhuf diye tabir edilen ilahi kitapların varlığına temas edilmiştir. Ancak bu sayfalar günümüzde müstakil olarak mevcut değildir. Sadece Kur'an'da temas edilen şekliyle varlıkları söz konusudur. Sayfalar halinde kayda geçirildiği için Kur'an'a da suhuf denilmişse de literatürde suhufla daha çok büyük ilahi kitapların dışında kalan ve Allah tarafından peygamberlere indirilen küçük risaleler kastedilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen bir hadiste, İbrahim aleyhisselama verilen suhufun Ramazan ayının ilk gecesinde nazil olduğu belirtilmiştir. Bazı rivayetlerde Hazreti Adem aleyhisselama 10, Şit aleyhisselama 50, İdris aleyhisselama 30, İbrahim aleyhisselama 10 suhuf verildiği nakledilirse de, bu konuda kesin bir bilgi ifade eden bir haber yoktur. Peygamberlere verilen suhuftan hiçbiri zamanımıza ulaşmadığından muhtevaları bilinmemektedir. Bununla birlikte Kur'an'ın beyanlarından anlaşıldığına göre ilahi kitaplar gibi söz konusu sayfalarda da Allah'ın varlığı, birliği, sıfatları, nübüvvet, kader, ahiret gibi akaid meselelerinin yanı sıra ibadet, muamelat ve ahlaka ilişkin bilgilere yer verilmektedir. Şüphe yok ki son ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim, ilahi dinin içerdiği bütün kalıcı ilke, hüküm ve kuralları ihtiva etmektedir. Bu açıdan Kur'an'ın suhufu da içerdiğini söylemek isabetli bir yorumdur. Sevgili radyo dostları, bugün ilahi kitapların gönderildiği peygamberler konusuyla kulaklarınıza ulaştık. Bir sonraki programımızda bu konunun kalanıyla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

exprimer. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 10 Temmuz 2026 Cuma. Hicri takvime göre 25 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 27 Haziran 1442. Tarihte bugün Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin müzeye çevrilme kararı Danıştay tarafından iptal edildi. 2020.

0: Arka sayfa. Günün konusu. Mahremiyet ve tesettür. İslam, bireyin hem iç dünyasını hem de toplumsal hayatını şekillendiren bir ahlak anlayışı ortaya koyar. Bu anlayışın temel unsurlarından biri de tesettür ve mahremiyet kavramlarıdır. Tesettür bilinci, bedeni örtmek kadar kalbi ve aklı da her türlü kötülüğe, fuhşiyata ve harama karşı kapatmak, örtmek ve korumaktır. Zira Kur'an-ı Kerim'de, "Ey Ademoğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar," buyurulmuştur. Araf suresi 26. ayet. Ahlak, insanın doğru ile yanlışı ayırt edebilme ve erdemli bir yaşam sürebilme kabiliyetidir. Tesettür, bireyin bu ahlaki prensiplere bağlı kalmasını sağlayan bir kalkandır. İslam'da tesettür, sadece kadınlara değil, erkeklere de yönelik bir yükümlülüktür. Kur'an-ı Kerim'de, "Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar" ayetiyle bir anlamda erkeklerin tesettürüne yer verilmiştir. Nur suresi 30. ayet. Bir ayet. Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Şems suresi 9. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden Rabbim. Kalbimizin karanlıklarına rağmen yüreğimizdekini bilen yalnız sensin. Kendimizden bile gizlerken günahlarımızı, kendimize dahi söylemekten çekindiğimiz her şeyi bilensin. Biz saklasak da, unutsak da, yok saysak da sen bilirsin. Ey her şeyi kuşatan, ey karıncanın taşıdığı yükten haberdar olan, ey bir köşede sessizce gözyaşı döken gariplerin gözyaşını sayan, ey zalimlerin zulmünü gören ve adaletini er geç tecelli ettiren Allah'ım. Şu mübarek cuma vaktinde nice insanlar vardır ki şimdi ben buradayım ya Rab diye haykıran, biz duymasak da onları sen bu çığlıkları geri çevirmezsin. Sensin insanların bütün yaptıklarını bilen, onları koruyan. Ne güzeldir senin koruman altında olmak. Ne güzeldir senin yanımızda olduğunu bilmek.

Ey merhametlilerin en merhametlisi. Kalplerimize huzur, gönüllerimize sükun ver. Ümitsizliğe düşenlere umut, yorgunlara kuvvet, kırık kalplere şifa bahşet. Bizi kendine yaklaştıran her halimize razı ol. Uzaklaştıran her şeyden muhafaza eyle. Dualarımızı kabul buyur. Bizleri affınla sar, rahmetinle kuşat.

Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağımlılıktan Özgürlüğe programında yine birlikteyiz. Bu programda biz bağımlılık türlerini konuşuyoruz ve buradan yeniden hayata bir nefes olmaya, bir yol bulmaya çalışıyoruz. Bugün davranışsal bağımlılıkları konuşacağım sizle. Daha önceki bir programda da bu bağımlılık türüne kısaca temas etmiştik. Ancak bugün biraz istatistik vermek istiyorum bu konuyla ilgili ve meselenin boyutlarını birlikte analiz edelim, değerlendirelim diye düşünüyorum. Aziz dinleyenler, özellikle bugün tütün, alkol, uyuşturucu madde bağımlılığı gibi geleneksel bağımlılık türlerinin yanında davranışsal bağımlılıklar da giderek yaygınlaşıyor. Davranışsal bağımlılık nedir derseniz, fiziksel bir madde kullanımına bağlı olmayan ve insan-makine etkileşimi temelinde gelişen teknolojik bağımlılıkları da içeren bir bağımlılık türüdür. Evet, demek ki davranışsal bağımlılık fiziksel bir maddeye bağlı değil. Daha çok insanın insan dışında bugün özellikle hayatı domine eden, yöneten teknik ve teknolojik bir takım alet ve edevata ve bunun desteklediği, bunun zeminini oluşturduğu bir takım içeriklere bağlılığı ifade ediyor. Tabii bağımlılığı ifade ediyor. Tabii bilinçsiz ve kontrolsüz teknoloji ile internet kullanımı sonucunda ortaya çıkan bu bağımlılıklar, örneğin oyun oynama bozukluğu, kumar bağımlılığı, sanal kumar bağımlılığı, sosyal medya ve akıllı telefonun aşırı kullanımı gibi çeşitli davranışsal örüntülerle kendini gösteriyor. Kişinin bağımlı olduğu davranışı terk edememesi, kontrol mekanizmasını kaybetmesi ve kullanım süresinin giderek artması, bireyin zamanının büyük bir kısmını bu davranışlarla geçirmesine neden oluyor. Çok çeşitli istatistikler var dünyada, ancak gelin özellikle ülkemizdeki rakamlara bir göz atalım. Örneğin Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre bugün 6-15 yaş arası çocuklarda internet kullanımı oranı 2021'de %80'lerdeydi. %82.7 idi. 2024'te bu oranın %91'i aştığını, %91.3 olduğunu görüyoruz. Günde yaklaşık 2 saat ve daha fazla süreyle internet kullananlar yaş gruplarına göre ayrıştırıldığında kullanım oranı hafta içi 6-10 yaş grubunda %30'u aşıyor. 11-15 yaş grubunda %55'e yaklaşıyor. Bu oran hafta sonu ise yine sırasıyla %43.2'den %63.5'e kadar değişken oranlarla karşımıza çıkıyor. Evet, ülkemizde yine 6-15 yaş kategorisindeki çocukların %91.3'ü internet kullanıyor. %74'ü dijital oyun oynadığını söylüyor. Cinsiyet ve yaş grubuna göre incelendiğinde ise erkek çocukların yaklaşık %83'ü, kızlarınsa %65'i dijital oyun oynadığını ifade ediyor. Tabii bunlar resmi rakamlar. Belki resmi kayıtlı rakamların dışında da bu oran biraz daha yüksektir diye tahmin ediyorum. Çünkü bugün çocuklarımız ve gençlerimiz, özellikle belirtilen yaş aralıklarındaki gençler, internetle hayatlarının hemen her anında buluşmayı arzu ediyorlar. Yetişkinler farklı mı? Yetişkinlerde de durum benzer. Ancak özellikle kendi davranışları üzerindeki yönetimi kişinin malum çocukluk, ergenlik, önergenlik, gençlik dönemlerinde biraz daha düşük oluyor. Özellikle çocuklar ve gençler arasında yaygınlaşan problemli internet ve bilgisayar kullanımı, sosyal ilişkilerin zayıflamasına, aile bağlarının kopmasına ve akademik ya da mesleki performansın da giderek düşmesine yol açabiliyor. Yine internetin mekandan ve zamandan bağımsız olarak kolay erişilebilir niteliği, bireylere anonim kullanma imkanı sunması gibi gerekçeler, çevrim içi kumar oynamayı daha cazip ve ulaşılabilir hale getiriyor. Evet, sanal kumar bağımlılığı maalesef bugün sonu çok kötü neticeler veren bir bağımlılık türü olarak karşımıza çıkıyor.
Teknoloji ve internetin aşırı kullanımı kumar bağımlılığını teşvik ediyor ve bireyler için ek bir risk faktörüne dönüşüyor. Kumar oynama bozukluğu kişinin günlük sorumluluklarını yerine getirmesini engelleyerek psikolojik, sosyal ve mesleki işlevselliğini de olumsuz etkileyebiliyor. Kumar oynama davranışı bırakılmaya çalışıldığında ise bireyde stres, kaygı ve huzursuzluk gibi olumsuz duygular daha da depreşip ortaya çıkabiliyor. Neticede aziz dinleyenlerim, davranışsal bağımlılıklar yalnızca ruhsal ve sosyal sorunlara neden olmakla kalmıyor. Fiziksel sağlık üzerinde de olumsuz etkiler oluşturup zamanla ruh sağlığının yanında beden sağlığını, zihin sağlığını ve sosyal ilişki sağlığını da etkileyebiliyor. Aziz dinleyenlerim, insanın iradesini adeta görünmez zincirlerle bağlayan, kuşatan bu bağımlılık türleri, toplumsal yapıyı derinden sarsarak sosyal ilişkilerde onarılması çok zor hasarlara neden oluyor. Bütün bu tehditler sadece bireyi değil, sadece bireyleri değil, tüm toplumu sessizce etkisi altına alıyor ve uzun sürede, uzun vadede toplumun temel değerleri üzerinde yıkıcı bir tehdit unsuru haline geliyor. Ve davranışsal bağımlılıkları herhangi bir fiziksel nedene dayalı olmayan bağımlılıklar olarak tanımladık. Bütün bunlar aslında görünmeyen, gizli bir bağımlılık yapıcı unsurun irademizi ipotek altına aldığını ve bizi gittikçe birbirimizden, hayattan kopardığını ve makinaya, cansız bir takım nesnelere, aslında bizim yönetimimizde olması gereken, bizi yönetmemesi, bizim yönetmemiz gereken dışsal faktörlere bizi bağladığını gösteriyor. Evet, gelin biz gerçek bağlılığımızı yeniden hatırlayalım ve bizim bağlı olduğumuz yüce yaratıcıya bağlanalım ve bu tür yüce yaratıcı dışındaki bağımlılıklarla mücadele etme konusunda da bizim birbirimize olan desteğimizi güçlendirmemiz gerektiğini fark edelim. Çünkü bağlılığımız ona olursa bağımlılıklardan her geçen gün daha çok uzaklaşırız ve yaratıcımızın bize bahşettiği özgür irademizin değerini daha iyi takdir ederiz. Çünkü Cenab-ı Hak bize emanet ettiği her şeyi bize güvenerek emanet ediyor. Ve bu güvene layık olmak için çalışmamız gerekiyor. Gelin söz verelim, yaşadığımız hayatın bize sunulan bunca güzelliklerin farkına bugünden itibaren el birliğiyle varalım. Bu konuda birbirimize destek olalım. Bağlılıklardan

0: uzaklaşalım. Bağımlılıklarımızı hatırlamayalım artık. Bağlılıklarımızı tekrar tesis edelim ve bağlı olduğumuz yüce yaratıcıyı, onun bize bahşettiği güzellikleri hep birlikte hayatımıza tatbik edelim. Hepinize bağımlılıklardan uzak, bağlılıklara tutunduğunuz ve geleceği birlikte ve umutla tasarladığınız bir dünya diliyorum. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın, huzur ve afiyetle kalın aziz dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik. Kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes olduk. Önce kulaklarınıza ulaştık. Sonra evlerinize. Sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyoruz.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan ve Din İşleri Yüksek Kurulu'nun çalışması olan Fetvalar kitabının gözden geçirilmiş ilaveli baskısı. Günlük hayatta kendisine gerekli olan dini bilgiyi öğrenmek, Müslümanım diyen her ferdin üzerine farzdır. Zira yaptığımız her eylem, farz, vacip, sünnet, mübah, haram ve mekruh gibi hükümlerden birinin kapsamına girebileceği gibi, hayatımızın hiçbir safhasını dini çerçevenin dışında tutamıyoruz. Dolayısıyla tutum ve davranışlarımızın dini niteliğini bilmek, eylemlerimizin neliğini ve niceliğini öğrenip sonuçlarının nereye varabileceğine dair bilgi sahibi olmak, dini mübini İslam'ın hükümlerini ve rükunlarını doğru bir şekilde öğrenmek, dini bir yaşantı ve onun neticesi olan ahiret saadeti için elzem. Genel itibarıyla kişinin dini hak ve yükümlülüklerini bilmesi olarak tanımlanan fıkıh ilmi, tarihi süreç içerisinde dini hayatın yaşanması ihtiyacına binaen ortaya çıkmış ve Müslümanın dünya hayatını İslami ölçülere uygun bir şekilde yaşamasını mümkün hale getirmiştir. Malumunuz değişen hayat şartları, çözüm bekleyen yepyeni meseleleri de beraberinde getirir. Bu süreç, İçtihat ehli alimleri söz konusu yeni meselelere çözüm aramaya sevk eder. Müçtehit alimlerin ürettiği bu çözümlerin ve içtihadi yaklaşımların adı olan fetva, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin saadetli dönemlerinden itibaren Müslümanların dini hayatının düzenlenmesi ve yönlendirilmesinde etkili olmuş ve fıkhın güncelliğinin muhafazasında da önemli rol oynamıştır. Hayatın teknoloji, tıp, ekonomi gibi alanlardaki gelişmelerle hızla değiştiği günümüz dünyasında fetva kurumuna duyulan ihtiyaç da söz konusu değişim hızıyla aynı oranda artmaktadır. Zamanla ortaya çıkan ve hala da çıkmakta olan karmaşık meselelere çözüm bulacak, ortak akılla çalışan fetva kurumlarının varlığı kaçınılmazdır. Din İşleri Yüksek Kurulu da 1924 yılında Heyeti Müşavere adıyla kurulduğu günden itibaren ortaya çıkan yeni meselelerin dini hükümlerini tespit eden güvenilir bir fetva kurumu olarak varlığını sürdürmektedir. Kolaylaştırıcı, birleştirici ve aydınlatıcı bir dil ve tavır benimseyen Din İşleri Yüksek Kurulu, klasik geleneksel meselelerin yanı sıra kadim fıkıh kaynaklarında hükmü bulunmayan pek çok güncel mesele hakkında görüş oluşturur, asli delillerin yanında maslahat ve zaruret ilkeleriyle toplumun genel örf ve adetleri gibi tali delilleri de esas alarak toplumu din konusunda aydınlatmayı ve dini her türlü soru ve sorunları cevaplamayı amaçlar. Ayrıca İslam ülkelerindeki fetva ve fıkıh meclislerinin ulaştığı yeni sonuçları da yakından takip eder. Kurulun hazırlamış olduğu ilmihal konularının yanında halkımızın ihtiyaç duyabileceği genel fıkhi meselelere de yer veren fetva

Fetvalar kitabının gözden geçirilmiş ilaveli baskısı, kurulun öteden beri verdiği fetvalardan oluşan müktesebatının hüküm, üslup ve delilleri açısından tekrar ele alınarak ve gerekli güncellemeler de yapılmak suretiyle yeniden yazılmasıyla baskıya girdi ve raflardaki yerini aldı. Başkanlık, kurul ve müftülüklerce vatandaşların sorduğu dini sorulara doğru ve güvenilir kaynaklara başvurmak suretiyle anlaşılır bir dille cevaplamayı, bunu yaparken de söylem birliğinin sağlanmasını amaçlayan bu çalışmanın gayesi aslında doğrudan halkın istifadesini kolaylaştırmak. İtikat, namaz, zekat, oruç, hac ve umre, aile hayatı, miras ve vakıf, helal ve haramlar, sosyal hayat ve ticari hayat gibi ana başlıklar altında toplanan ve 1086 fetvadan oluşan bu eser, kurul üyeleriyle uzman ve uzman yardımcılarının uzun ve titiz çalışmaları sonucunda ortaya çıkmış. Kitabın önceki baskısı tekrar gözden geçirilerek bazı fetvalar ilave edilmiş ve bu baskıya özel bazı düzenlemeler de yapılarak okurun istifadelerine sunulmuş. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan ve Din İşleri Yüksek Kurulu'nun çalışması olan Fetvalar kitabının gözden geçirilmiş ilaveli baskısını konuk ettik. Halkımızın dini ihtiyaçlarının karşılanmasına büyük katkıları olacağını ümit ettiğim bu kıymetli çalışmayı, okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevk-i selimine emanet eder, hepinize istifadeli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

Biz daha isek, siz daha azsınız, siz huysanız.

0: Kamu Spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu Spotu.

kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış.

köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi, her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli dinleyenlerim, Cenab-ı Hak'tan her birinize her zaman olduğu gibi huzur, saadet diliyoruz. Cenab-ı Hak bedenlerinize, bedenlerimize sıhhat, afiyet ihsan eylesin. Ailelerimize huzur, saadet nasip eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kazançlarımıza bereket lütfetsin. Helalinden kazanıp helal ve meşru yerler harcayabilmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak yaşadığımız her günle, geçirdiğimiz her anla bizi rahmetine yaklaşan, mağfiretine yaklaşan, rızasına yaklaşan, cennetine yaklaşan kullarından olabilmeyi nasip eylesin. Ve Rabbimiz bizi cennetinden, rızasından, rahmetinden, mağfiretinden mahrum bırakacak hatalardan, günahlardan, yanlışlardan, haramlardan muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak takdir etmiş olduğu süre ne kadarsa o süreyi sağlık, afiyetle ama mutlaka rızasına muvafık bir şekilde yaşayıp tamamlayabilmeyi, razı ve memnun olduğu, sevdiği ve beğendiği kullarından biri olarak imanla huzuruna çıkabilmeyi, cennetiyle, cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, geçen hafta programımızda hatırlarsınız, Nisa suresinin 105, 106, 107 ve 108. ayeti kerimelerini kısa kısa okumuştuk. Ayetlerin inmesine sebep olan bir Tume bin Ubeyrik hadisesi vardı. Müslümanlar arasında olmasına rağmen belli ki bir münafık hırsızlık yapıp da suçu başkasının, bir Yahudinin üstüne atmaya çalışan, kabilesinin de bu konuda kendisini desteklediği, suçunu örtmeye çalıştığı, kimseyi onu korumaya çalıştıkları, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da onların verdiği bilgilere, yaptıkları şahitliklere göre Yahudinin aleyhine hüküm icra etmek üzereyken Cenab-ı Hakk'ın hadiseye müdahale ettiği ve sakın hainlerin destekçisi olma buyurduğu, Allah'tan mağfiret dilemesini emrettiği, efendim sakın kendisilerine hiyanet edenleri savunma diye devam eden, insanlardan gizlerler sözlerini kurarken ama Allah'tan nasıl gizleyecekler, Allah'tan gizleyemezler şeklinde ki ayet-i kerimeleri okumuş, kısaca arz etmiş idik. O kaldığımız yerden 109. ayetten devam ediyoruz. Ama şunu kıymetli kardeşlerim, şunu bir kez daha ifade edelim. Yani Allah'tan gizli bir anımız, alanımız yoktur. Hocam, aile içerisinde mahrem hususlarımız var, mahrem konularımız var, şahsi işte ilişkilerimiz var. Bunlar değil yani. Bu böyle bakmamak lazım hadiseye. Cenab-ı Hak mahremiyetimiz

en emin olana, alemlerin Rabbi olana emanettir. O ayrı bir şey. Haramlar noktasında, yanlışlar noktasında, yapmamamız gerekenler noktasında meseleyi düşünmek lazım. Yani Allah'tan gizli, Allah'tan saklı, onun ilminden, onun bilgisinden efendim uzak bir şekilde yaşayacağımız bir anımız, geçireceğimiz bir günümüz, üzerinde bulunacağımız bir mekanımız, yapacağımız bir işimiz yoktur. Her halimiz, her günümüz, her davranışımız, her mekanımız Allah'ın denetimi, bilgisi, kontrolü altındadır. Ağzımızdan ne söz çıksa kaydedilmekte, ne hangi davranışı yaparsak yapalım onlar bilinmekte ve kayda geçirilmektedirler. Bunu Cenab-ı Hak ifade ediyor. Şimdi bununla alakalı yine döneceğim 109. ayet-i kerimeye Nisa suresinin. Ama çarpıcı bir ayet-i kerimeyi hatırlatmak isterim. Mücadele suresinin 7. ayet-i kerimesini ve 9. ayet-i kerimesini bir hatırlatmak isterim. Aralıklarla konuşuyoruz, başka hocalarımızla konuşuyor. Orada estağfirullah şöyle buyuruyor. Elem tera ennallaha ya'lemu ma fissemavati ve ma fil ard. Yani Allah'ın göklerde olanı ve yerde olanı bildiğini bilmiyor musun? Farkında değil misin? Allah göklerde olanı da, yerde olanı da bilir. Ma yekunu min necve telâfetin illâ huve râbi'hum ve lâ khamsetin illâ huve sâdisuhum ve lâ etnâ min zâlike ve lâ ekthera illâ huve ma'hum eyne mâ kânû. Allah Allah. Bu ayet aklımızdan çıkmasın muhteva olarak, mana olarak. Kıymetli kardeşlerim bakın, gizli konuşan, gizli gizli konuşan, kulis yapan, fısıldaşan üç kişi yoktur ki dördüncüleri Allah olmasın. Üç kişi bir araya gelse konuşsa dördüncüleri Allah'tır. Beş kişi olsa beş kişi yoktur ki altıncıları Allah olmasın. Bundan az veya bundan daha çok olsalar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka Allah onların yanındadır. Mutlaka Allah onların yanındadır. Sümme yunebbiuhum bima amilu yevmel kıyame innallaha bi kulli şeyin alim. Sonra da kıyamet günü onlara yapıp ettiklerini bildirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. Kimseye çaktırmadan, hiç kimse farkında olmadan yaptım diye seviniyorsa bir insan, ne kadar gafil bir insandır, ne kadar şaşkın bir insandır, ne kadar zavallı bir insandır. Neyi kimseye çaktırmadın? Yani yanlış bir işle alakalı söylüyorum, tekrar ediyorum. Sakın doğru ve helal olan daireyle ilgili anlaşılmasın söylediklerim. Yanlış bir işi yaptın, kimseye çaktırmadın filan. Neye çaktırmadın? Bilmesi gereken bildiği, görmesi zaten her şeyi gören gördü. Hesaba çekecek olan gördü. Ortaya koyulacak kitap, titremeye başlayacak o zaman insan. Şaşkınlık içerisinde, korku içerisinde, aman ya Rabbi, bu nasıl bir kayıt sistemi, aman Allah'ım, küçük büyük demeden her şeyi sayıp dökmüş diye hayretler içerisinde şaşkınlıkla karşılayacak, pişmanlıkla karşılayacak, keşke toprak olsaydım bu halleri görmeseydim, bu duruma düşmeseydim diyecek ama bir faydası olmayacak elbette. Onun için ölçü koyuyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, onu hatırlatıp tekrar ayetlerimize dönelim. Buyuruyor ki ya eyyühellezine amanu izâ tenâceytum felâ tetenâcev bil ismi vel udvâni ve ma'asiyetir rasûli ve tenâcev bil birri ve takvâ. İşte ölçü bu. 9. ayet bu da Mücadele Suresinin. Ey iman edenler, aranızda gizli gizli konuştuğunuz zaman sakın günah işleme, haksızlık yapma ve peygambere karşı gelme hususunda gizli konuşmayın. Kulislerinizin konusu, gizli konuşmalarınızın, fısıldaşmalarınızın konusu sakın haram olmasın. Sakın günahlar olmasın. Peygambere isyan olmasın. Konuşacaksanız iyilik ve takva hakkında konuşun ve huzurunda toplanacağınız Allah'a saygısızlık etmekten, karşı gelmekten sakının diyor. Şimdi temel prensip bu. Ama insan nefsine uyuyor, bu prensibi unutuyor. Efendim sanki hiç kimse görmeyecekmiş gibi, kayıt cihazını kapattığı zaman kaydeden birisi yokmuş gibi, kameranın açısından çıktığı zaman gören bir kimse yokmuş gibi, dinlenme cihazlarını efendim ortadan kaldırdığı zaman dinleyen yokmuş gibi, böyle günah
demeden, helal haram demeden alabildiğine yanlışların, günahların, haramların, efendim desiselerin, hilelerin, tuzakların peşinde oluyor, içinde oluyorsa ahu vah edeceği, feryadu figan edeceği gün yakındır. Cenab-ı Hak bizi böyle bir duruma düşmekten muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak her birimizi korusun. Şimdi diyor ki o konuyu unutmayın lütfen, Tuğme bin Ubeyrik konusunu unutmayın. O konuyla ilgili inen ayetler devam ediyor. Buyuruyor ki 109. ayet-i kerimede ha entum ha ulai cadeltum anhum fil hayatid dunya femen yucadilullah anhum yevmel kıyameti emmen yekun aleyhim vekila. Allah Allah. Haydi bize diyor. Yanlış yapanları savunanlara söylüyor. Haydi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz. Kendi arkadaşınız, kendi aileniz, kendi kabileniz, kendi görüşünüzden, kendi cemaatinizden, kendi taraftarlarınızdan, kendi takımınızdan, kendi filan işte neyse ki, kendi aidiyetinizden olduğu için siz onları savundunuz. Peki kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Kıyamet günü Allah'ın huzurunda onları kim müdafaa edebilecek? Kim onlara vekil olacak? Kim onlara vekil olacak? Dünyada vekil bulabilirsin. Paran çoksa ayarlayabilirsin. En meşhur olanları bulabilirsin. İşini güya yoluna koyabilirsin. Koymuş koyduğunu zannedebilirsin daha doğrusu. Peki yaptın dünyada? Ne kadar dünya? Bir akşam vakti kadar hayat. Bir kuşluk vakti kadar hayat. Bir defa yaşanıyor hayat. Bir kere geliyor insan dünyaya. Bir fırsat veriliyor insana dünyada. Bir defa ölüyor insan. Geriye dönebilir miyim? Temennilerinin karşılığı yok. Bana bir fırsat daha vermez misin? Temennilerinin bir karşılığı yok. Benim birazcık daha geciktirsen, sadaka versem, salihlerden olsam ya Rabbi, yalvarışlarının bir karşılığı yok. Bir kere yaşanıyor hayat. Bu kısa sürede sen kendini efendim başarılı gördün, kendine göre işini yürüttün, gemisini yürüten kaptan dedin, çaldın çırptın, aldın götürdün, haksızlık yaptın, haksız kazanç elde ettin filan ve bununla da sevindin. Zavallısın. Bunu yapan kimse, yani ben kimse o, zavallıyım, perişanım, gafilim, ne kadar büyük yanlışların içerisine düşmüşüm. Ama yanlışın içerisinde olduğumun bile farkında değilim. Çünkü kalbimi gaflet örtüsü bürümüş. Kaplamış, küf bağlamış kalbim. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ diye başlar Enbiya suresi. İnsanlara hesapları yaklaştı. Hesaba çekilecekleri gün yaklaştı. Hala gaflet içerisinde yüz çevirmeye devam ediyorlar. Ne zaman yeni bir uyarı gelse kendilerine, oyun eğlence ederek onu dinliyorlar. Oyun gibi telakki ediyorlar. Onunla alay ediyorlar. Kalpleri eğlence içerisinde. Bomboş kalpleri. Bomboş kalpleri. Hedef yok, gaye yok, korku yok, iman yok, zikir yok. Boşalmış kalpleri. Yazık. Dünya hayatında elde ettiğinle mutlu oldun, savundun ama kim savunacak onları Allah'ın huzurunda buyurduktan sonra ölçüleri ifade etmeye devam ediyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Ve men ya'mel su'en ev yazlim nefsehu. Her kim bir kötülük yapar ya da kendisine zulmederse, yanlış yaparsa, günah işlerse, thumme yestağfirillâhe, sonra da Allah'tan bağışlanma dilerse, kötülük yapar, kendisine haksızlık eder, efendim zulmetmek, kötülük başkasına yönelik bir kötülük yapar, bir de günah işleyip başkasına zarar olmasa bile sadece kendi nefsine zarar verdiği günahları işlerse, bundan sonra da istiğfar ederse, Allah'tan bağışlanma dilerse, müthiş bir müjde geliyor akabinde. Yecidillâhe gafûrarrahîmâ. Bu kimse Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulacaktır. Allah günahları bağışlayandır. Allah tövbeleri kabul edendir. Allah rahmeti zatına prensip edinendir. Allah rahmetiyle muamele edendir. Allah Rahmandır. Allah Rahim'dir. Allah Erhamur Rahimin. Merhamet edenlerin
en merhametlisidir. Allah'ı merhamette bulacaktır. Ve men yeksib ithmen fe innema yeksibuhu ala nefsi. Kim bir günah işlerse ancak kendi aleyhine günah işlemiş olur. Kim bir günah işlerse, bazen böyle etraftaki başka insanların yanlışlarını bahane ederek sizin yüzünüzden işte günah işledim, sizin yüzünüzde ateist oldum, size kızdım deist oldum, size kızdım namazı bıraktım, sizin yüzünüzden hacca gitmedim, sizin yüzünüzden işte şöyle oruç tutmadım filan şeklinde böyle cahilce sözlere denk geliyor insan. Yapan kendisine yapar. Kim bir kötülük işler, günah işlerse ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Ve kânallâhu alîmen hakîmâ. Allah her şeyi bilmektedir. Allah her şeyi bilmektedir ve Allah hikmet sahibidir. Hakîmdir Allah Celle Celaluhu. Ve men yeksib hatîeten ev ismen. Şimdi bakın, kim bir hata işler veya günah işler, bir hata yapar, bir günah işler, sonra da ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَر۪يًا, ondan hiç haberi olmayan bir kimsenin üzerine atarsa onu. Tuğme'yi anlatmıştım ya geçen hafta, hatırlayın tekrar lütfen orayı. Zırhı çalmış, hiç bir şeyden haberi olmayan Yahudi'nin evine bırakmış, sonra onu suçlamıştı. Hırsızlıkta suçlamış, itham etmişti. Her kim bir kötülük yapar, hata yapar, efendim ya da günah işler, sonra da hiç haberi olmayan bir suçsuzun üzerine atarsa, günahtan beri, günahtan uzak olan kimsenin üzerine atarsa, فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا, bu kimse bir iftira suçunu yüklenmiş olur. İftira suçunu, hırsızlık suçu, bir de başkasına, kendi suçunu başkasının üstüne atmak, iftira suçunu yüklenmiş olur ki Allah korusun, suçunu katlamış olur, günahını katlamış olur, apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Dünyada yaptıklarımızın dünyada tam olarak karşılığını göremeyebiliriz kıymetli kardeşlerim. Bu yani ideal olan, herkesin hakkaniyet ölçüleri içerisinde emanet bilincine göre adaletle hükmetmesi, davranması, hakkına razı olması, başkasının hakkına tecavüz etmemesi, kursağından aşağıya haram lokma geçirmemesi, yani ideal olan, Kur'an-ı Kerim'in hedeflediği insan tipi, Müslüman tipi böyledir. Ama her insan bir değil. Yani şeytana meyleden var, nefsine uyan var, hırslarının esiri olan var, efendim arzu ve isteklerinin esiri olan var, şehvetinin kölesi olan var, beklentilerinin efendim kölesi olan var filan oluyor maalesef. Burada insan ideal olan, dediğim gibi, dünyada yaptığı yanlışın cezasını hemen dünyada da görmesidir. Bununla ilgili herkese eşit bir şekilde, adil bir şekilde uygulanması, herkesin yaptığının karşılığını dünyada da görmesi, keşke böyle olabilse, keşke böyle olabilse. Ama bazen yanlış yapan insanlar, bazen değil belki çoğu zaman, dünyaya bakar mısınız? Yani bir şekilde, elbette çok çalışarak, yani onu da gözden kaçırmamak lazım. Çok çalışmış zalimler de çok çalışarak zulmedecek noktaya geliyor olabilirler. Çalışmış adam işte garibin, mazlumun toprağını elinden alıyor, ülkesini elinden alıyor, imkanını elinden alıyor, maden zenginliklerini, yeraltı, yerüstü zenginliklerini elinden alıyor, insan kaynağını elinden alıyor filan, böyle olabiliyor. Peki yani bunların bir karşılığı yok mu? Bunlar böyle mi kalacak? Yok, böyle kalmayacak. Biz dünya hayatını, tekraren ifade etmek istiyorum, dünyadaki kaldığımız süreyi ebedi hayatımızın çok kısa ama pek kısa olan bir bölümü olarak gören insanlarız. Biz sonsuz hayata inanan insanlarız. Ve burada yapılan her işin, iyilik ya da kötülüğün karşılığının Allah'ın huzurunda görüleceğini bilen insanlarız. Bunu kendimizi bildiğimiz gibi şu an böyle, yani neye yakinen inanıyorsak buna da öyle yakinen inanan insanlarız. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yani her kim
zerre miktarı bir hayır yaparsa onun karşılığını görecektir. Kim de zerre miktarı, yani gözle görülebilen en küçük böyle birim neyse onun miktarı kadar bir şer yaparsa, kötülük yaparsa bunun karşılığını görecektir. Allah'tan hiçbir şey gizli kalmayacaktır. Hiçbir şey gizli kalmayacaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buradan yola çıkarak, yani adaleti temin etmek üzere hakkaniyetle davranmak, emanet, ehliyet prensiplerine riayet etmek üzere, yani karşıdaki insan Müslüman olmasa bile, Müslüman olmasa bile hak, hukuk neyi gerektiriyorsa, yani emanet, ehliyet, adalet nasıl davranmayı gerektiriyorsa o şekilde davranmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın temel prensibi bu gibi konularda, yani benim kızım Fatma bile olsa yanlışı yapan, hırsızlığı yapan, onun elini keserdim, cezayı uygulardım prensibidir. Allah Celle Celaluhu bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hassasiyetinden hayatımıza hassasiyet taşıyabilmeyi, onun sünnetini, yolunu yol tutarak yürüyebilmeyi, ahlakıyla ahlaklanarak yaşayabilmeyi nasip eylesin. Her türlü yanlıştan, hatadan, isyandan, nisyandan bizleri muhafaza eylesin. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Senin gücünü, kuvvetini veren Allah'tır. Yoksa bedeninde duyduğun sıcaklık atar damarlarından mı sandın? Şu güneş kandilinin parlaklığını fitilden, pamuktan, yağdan mı sandın? O göz kamaştırıcı parlaklık Allah'ın ona ihsan ettiği nurdandır. Başımızın üstünde duran gök kubbenin yukarıda duruşunun direkle, iple ilgisi yoktur. Ey hakikate susamış kişi! Bu gördüklerin yaratan, kullarını seven Allah'ın kudretindendir. Allah'ın sırlar hazinesini aç ve her ne varsa haktan bil.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştık, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Kadim Mısralar. Eyleme kimseyi zemm-ü gıybet, ayıptır akıl olana bu sıfat. Zevki yok, alemi yok, lezzeti yok, günehi gayr-ı measiden çok. Dostlar olmaz olur senden emin, namın anılsa ederler nefrin. Kimseyi kötüleyip dedikodusunu yapma. Bunu yapmak akıllı kişiler için büyük bir ayıptır. Dedikoduculuk ve başkasını kötülemenin zevki, gereği ve lezzeti yok. Üstelik günahı diğer bütün günahlardan da fazla. Bunları yaparsan dostların senden emin olmazlar ve adın anıldıkça senden nefret ederler.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizlerle birlikte Sivas'a gideceğiz. Orada Gök Medrese bizi beklemekte. Kıymetli dostlar, Sahibiye Medresesi diye de bilinen bu muhteşem yapı firuze renkli çinilerden dolayı Gök Medrese adıyla tanınmakta. 3. Gıyasettin Keyhüsrev devrinde Vezir Fahrettin Ali bin Hüseyin Sahip Atı tarafından 1271 yılında yaptırılmış. Medresenin Şaban-ı Şerif ayının, yani yıl olarak da söylemek gerekirse 663 Hicri yılının Şaban-ı Şerif ayında bir vakfiyesinin düzenlendiğini ve suretinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün arşivinde bulunduğunu biliyoruz. Taçkapı nişinin köşelerindeki sütunçelerin üstünde yer alan iki panodaki Ameli Üstad Kalüyanül Konevi ibaresinden mimarının adının Kalüyan olduğunu öğreniyoruz. Ve kendisi Konyalıymış. İki katlı ve açık avlulu olarak dört eyvanlı plan düzenine göre kurulan medresenin taç kapısı batı yönünde yer alıyor efendim. Cephede taç kapının solunda kemeri yonca yaprağı şeklinde yapılmış üç lüleli ilginç bir kitabeli çeşme, köşelerde de iki bölüm halinde geometrik ve bitkisel kabartma motiflerle bezeli iki dayanma kulesi bulunmakta. Medresenin en gösterişli bölümü üzerindeki süslemelerle Selçuklu kapıları arasında önemli bir yere sahip olan taç kapıdır. Yapıya abidevi görünüşünü veren taç kapının çoğunlukla stalaktik kavsaralı olan nişi, önce yazı kuşağından oluşan bir sivri kemer, sonra da dikdörtgen taş işçiliğine sahip bir bordürle kuşatılmış. Yayvan kemerli kapı açıklığının iki yanındaki nişler, taç kapının birer küçük benzeri şeklinde yapılmış. Cephe süslemesinde palmetler, lotuslar ve birbirini kesen geometrik kompozisyonlar yer almakta. Ayrıca hayat ağacı, nar, şahin, kuş ve hayvan başı gibi figürler göze çarpıyor. İkisi nişi çevreleyen sivri kemerin altında, ikisi de üstünde olmak üzere dört adet yuvarlak boşluk bulunmakta ve bunlar buralarda oynak halde dört adet kabara olduğunu göstermekte. Bu yuvarlak boşlukların üstünde ise kitabe yer alıyor. Sevgili dostlar, bu muhteşem yapının cephesinde taç kapı üzerine inşa edilen iki minare, tabana kadar inen ve taç kapı ile bütünleşen süslemeli kaideleriyle tam bir simetrik uyum içinde. Yivli olan minarelerin yivlerinin arası birkaç santimetre çapındaki yarım daire şeklinde firuze renkli sırlı tuğlaların üst üste sıralanmasıyla meydana getirilen kaval silmelerle ayrılmış. Ayrıca minareler üzerine yine firuze çinilerle zikzak motifli süslemeler yapılmış. Minarelerin kaideleri üzerinde sırayla üstten aşağı tuğladan yapılan evreni temsil etmesi muhtemelen daire şeklinde bir motif ve onun altında bitkisel bir bezeme, sonra bir kitabe ve kitabenin altında da geometrik yıldız motifleri yer almakta.

0: Daha aşağılardaysa hayat ağacıyla onun altında da geometrik yıldız motifleri yer almakta. Efendim, hayat ağacıyla onun altında altıgen çerçeve içinde yine birer kitabe bulunuyor. Hayat ağacı süslemesi üzerinde kartal veya şahin gibi görünen çift başlı bir yırtıcı kuş resmedilmiş. Ayrıca hayat ağacı üzerinde bazı kuş tasvirleri ve meyvelerden nar görülmekte. Medresenin yayvan kemerli kapısının sol tarafında bir yaprak üzerine sıralanmış çeşitli hayvan başlarından oluşan bir süsleme bulunuyor. Hayvan başlarının burç sembolleri olduklarını sanıyorlar efendim tarihçiler. Kıymetli dostlar, taç kapının açıldığı giriş eyvanı yıldız tonoz örtülü. Bu eyvanın iki yanında yer alan kapılardan sağdakiyle mescide, soldakiyle Darül Kurra'ya geçiliyor. Her iki mekanında kubbeli ve pencereli olup Mescid Darül Kurra'dan daha büyük olduğundan ve kubbesine Türk üçgenleriyle geçiş sağlandığından bu yapının bir karakteristik Türk mimari örneği olduğunu da elbette gün yüzüne çıkarmış bulunuyorlar efendim. Minarelerin merdivenlerine de bu odalardan çıkılıyor ayrıca. Bu mekanların yanlarına rastlayan cephe kısmının iki köşesinde dikdörtgen iki salon bulunuyor. Bu salonlar yaklaşık 15 metreye 25 metre ölçülerinde havuzlu avlunun iki yanında yer alıyor. Çeşitli başlıkların kullanıldığı farklı cinsten sütunlara oturan iki revak yer almakta ve bu revaklara cephenin köşelerindeki salonlardan başka iki yan eyvanlarla onların iki yanında yer alan altışar oda açılmakta. Bu odalardan sağ diptekiler diğerlerinden daha büyük. Girişin karşısındaki büyük eyvanın yahut yazlık dershane olarak kullanılan mekanın yanlarındaysa doğrudan avluya açılan ve medresenin en büyük kapalı mekanlarını oluşturan iki salon, kışlık dershaneler yer almakta. Sağdaki kışlık dershane daha büyük. Kıymetli dostlar, her yönüyle harikulade düşünülmüş bir medrese, Gök Medrese. Özellikle buradaki Darül Kurra'nın ve diğer tahsil görülen mekanların varlığı ve sanatsal olarak buraya bezemelerin yapılış tarzı hakikaten bu güzel medreseyi diğer medreselerden daha çok öne çıkarmakta. Yapıldığı dönemi göz önünde bulundurursak özellikle Buhara'daki, Özbekistan'daki medreselerin yapılarına benzeyen ama karakteristik Türk mimarisi örneğinin zirvesi diye nitelendirebileceğimiz bir yapıdır efendim burası. Kıymetli dostlar, bugün de tarih ve mekan programının sonuna geldik. Sivas'tan Gök Medrese'den sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

kötülükleriyle tanınmış kişilere yaklaşma. Böyle insanlar kara huylu kişilerdir. Ey temiz yapılı kişi, sen karaya yaklaşma. Bilirsin ki kara beyaza çabuk bulaşır.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Hüsnü Hal. Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi, her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış, gelip gidene. Bu hep böyle olacak.
Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 10 Temmuz 2026 Cuma. Hicri takvime göre 25 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 27 Haziran 1442.

0: ve mahremiyet kavramlarıdır. Tesettür bilinci, bedeni örtmek kadar kalbi ve aklı da her türlü kötülüğe, fuhşiyata ve harama karşı kapatmak, örtmek ve korumaktır. Zira Kur'an-ı Kerim'de, "Ey Ademoğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar," buyurulmuştur. Araf suresi 26. ayet. Ahlak, insanın doğru ile yanlışı ayırt edebilme ve erdemli bir yaşam sürebilme kabiliyetidir. Tesettür, bireyin bu ahlaki prensiplere bağlı kalmasını sağlayan bir kalkandır. İslam'da tesettür, sadece kadınlara değil, erkeklere de yönelik bir yükümlülüktür. Kur'an-ı Kerim'de, "Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar" ayetiyle bir anlamda erkeklerin tesettürüne yer verilmiştir. Nur suresi 30. ayet. Bir ayet. Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Şems suresi 9. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

Hazreti Ayşe yeğeni Urve'ye anlatmaktadır. Efendimiz bir gece yarısı evinden çıkıp mescitte namaz kıldı. Bu durumu gören bazı insanlar da ona uyarak beraberinde namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar birbirlerine geceleyin Hazreti Peygamber'in mescitte namaz kıldığını anlattılar. Bu haber yayılınca ertesi gece daha çok insan toplandı ve Hazreti Peygamber'le birlikte namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar bunu yine aralarında konuşup yaydılar. Üçüncü gece mescitte halk iyice çoğaldı. Efendimiz yine çıkıp namaz kıldı. İnsanlar da onun namazına uyup namaz kıldılar. Dördüncü gece mescit toplanan insanları zor aldı. Fakat Efendimiz o gece ancak sabah namazını kıldırmak için çıktı. Sabah namazını kıldırınca cemaate yönelerek şehadet kelimelerini söyledikten sonra, "Ey insanlar! Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın üzerinize farz kılınmasından endişelendim. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere Başkanlık Müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocamla hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk değerli dostum.
1: Şimdi biraz içinde kafa karışıklığını ihtiva eden bir soru. Ben metni direkt aktarayım. Oradan mülhem olan hissiyatı siz lütfen yatıştırın, telkin edin. Şöyle demiş.
2: Sırf da bana bırakmayın ya. Kafa karışıklığı varsa.
1: Estağfurullah. Çok böyle soruya muhatap olmuşsunuzdur.
2: Evet.
1: Bu bağlamda böyle ifade etmek istedim. Denmiş ki hocam, Kur'an'da denizler mürekkep olsaydı denizler tükenirdi de Allah'ın sözleri tükenmezdi şeklinde ayetler var. Eyvallah. Elimizdeki Kur'an Allah'ın sözü değil mi? Hem meal hem tefsir okuyorum ama yine de anlamakta güçlük çektiğim oluyor. Ve bu konuda nasıl yol izleyeyim diyor. Buyursunlar.
2: Ben son derece takdirle karşılıyorum bu tür şeyleri. Yani meal okuyor, tefsir okuyor ve Yüce Allah'ın kitabını anlamaya çalışıyor değil mi? Bir genç kardeşimiz. Bence bu teşekkürü, takdiri hak ediyor. Kırık dökük de olsa söyledikleri doğru. Yani bu anlama gelecek Kur'an-ı Kerim'de ifadeler var. Mesela hem Lokman suresinde hem Kehf suresinde deniz, mürekkep, ağaçlar, kalem, bu anlamda ayetler var. Mesela Lokman suresinin 27. ayeti daha da geniş ve kapsayıcı. Buyuruyor ki orada Yüce Mevla, yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, denizde hatta ardından ona yedisi daha eklenmek üzere, yani mevcut bu dünyadaki suların 7 katı daha olsaydı, mürekkep olsaydı, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Yüce Allah azizdir, hakimdir diye tamamlanıyor Lokman suresinin 27. ayeti. Yani bu ayette geçen ağaç, kalem, deniz, mürekkep kavramları bir anlamda mecazdır.
1: Tabii.
2: Aslında burada Yüce Allah bütün özelliklerinin, sıfatlarının bizim alışa geldiğimiz, yeryüzünde göre geldiğimiz şeylerle kıyaslanamayacak kadar büyük ve yüce olduğunu ifade buyuruyor. İnsan için okyanuslar, denizler, deryalar bitmek tükenmez gibi gelebilir değil mi?
1: Tabii.
2: Yani sanmayın ki o bitmek tükenmez gibi gördüğünüz şeyler bile Yüce Allah'ın sözlerini yazmakta yeterli gelmez, aciz kalır. Kıyaslamayı burada, belki şunu da hemen söyleyeceğiz. Burada bir belagat ilmi var. Kur'an'da, Kur'an-ı Kerim Arapçanın en güzel örneklerinden bir tanesidir. Çünkü Kur'an indiğinde o günün Arapları Arapça üzerine şiirler yazıp, yarışmalar yapıp, dereceye girenleri Kabe'nin duvarına asıp, günlerce panayırlarda ödüller dağıtıp, yani Arapça üzerine epeyce yarışmalar düzenleniyordu ve Arapça önemli bir altın dönemini geçiriyordu. Kur'an o dönemde geliyor, şairleri aciz bırakacak, edipleri, yazarları çaresizlik içerisinde bırakacak, onun bir benzerini yazmaktan aciz bırakacak bir uslupla, etkiyle geliyordu. Hatta az şeylerle çok şey ifade edecek bir uslupla geliyordu. Mesela Fatiha suresi kısa 7 ayetten oluşur ama onu anlamak için alimler bir ciltlik tefsir yazabilirler değil mi?
1: Tabii.
2: Onu izah edebilmek için. Bir Rahman, bir Rahim sıfatı üzerine sayfalarca yazı yazmak mümkündür. İşte burada aslında, peki arkadaş kafam karıştı, hem meal hem tefsir okuyorum, gene de anlamakta zorlanıyorum diyor ya. Burada Allah'ın sözlerinden maksat, onun ilmi ve hikmetinden murattır. Yani bir konuda Allah'ın bu konudaki maksadı, muradı nedir? Hikmet burada ne ola ki sorusuna verdiğiniz cevap sayfalar yer alabilir. Yazıyı anında yazabilirsiniz. Bir Kevser suresini, bir Asr suresini saniyeler içerisinde yazabilirsiniz ama bir Asr suresi üzerine günlerce konuşabilirsiniz. Onun hikmetini anlama konusunda denizler hakikaten mürekkep olsa, ormandaki bütün ağaçlar kaleme çevrilse tükenmez. Bunu bir böyle anlayalım. Bir de buradaki hikmetin, yani aslında Yüce Allah Kur'an'ı anlama yolunda bizim zihinsel faaliyetlerimizi, düşünce dünyamızı ve hayal dünyamızı açmamızı bir anlamda teşvik ediyor. Anlamaya, yorumlamaya dönük dikkatlerimizi bir noktaya yoğunlaştırmayı öneriyor Yüce Mevla. Mesela peki meal ve tefsir okumasına rağmen hala kafası karışıyorsa, bu da aslında doğaldır. Ben de 45 yıldır talebesiyim ben Kur'an'ın. Her okudukça yeni bir şeyi öğrenirim. Ya. Her okudukça ben bunu daha önce şöyle anlamıştım, meğer bu böyleymiş diyecek bir hayreti, taaccübü, bir yenilenmeyi yaşadığımı bu vesileyle ifade etmek isterim. Ama mesela burada şöyle bir husus var Selman Bey. İmam Hatip ilahiyatı iyi bir şekilde okuyup oradaki dersleri hazmederek mezun olanla İmam Hatip ilahiyat okumaksızın başka branşları okuyup bu arada da ben Müslümanım, meal okuyayım, tefsir okuyayım diye gayret edenler arasında belki şu özellik ortaya çıkar. Eğer onu bilerek altını çizdim, İmam Hatip ve ilahiyattaki dersleri doğru hazmederek mezun olan. Tabii. Oradan da tabii, hazmetmeden tabii mezun olmak mümkün mü? Maalesef örneklerini maalesef zaman zaman görüyoruz. Evet. Orada usul dersleri okutulur Selman Bey kardeşim.
1: Usul.
2: Usul, mesela tefsir usulü. Mesela hadis fıkıh usulü, hadis usulü. Usul dersleri, tefsiri, tefsirin yapılırken ki o tefsire ait kavramları, tefsiri doğru yapabilmek için gerekli diğer unsurlar içinde barındırır. Yani sadece Arapça bilmek, Kur'an-ı Kerim'i bir başka dile çevirmeye, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yeterli değildir. Usul bilmek gerekir. Usul bildiğinizde çelişki gibi görünen, tenakuz varmış gibi görünen, Yüce Allah bu ayette böyle söylüyor, bu ayette de böyle söylüyor, bu nasıl bir kutsal kitap, haşa, bu nasıl aynı kitap içerisinde birbirine çelişkili duran ayetler yer alabilir gibi bizim kafamızdaki çelişkiler, Kur'an'da olmayıp da bizim kafamızda olan çelişkiler belki usul ilminden yeterince hissedar olmamamızdan kaynaklanır. Günümüzdeki mer'i mevzuatta da mesela hukuk fakültelerinde yargılama usulleri okutulur değil mi?
1: Değil mi?
2: Çünkü bir yargılama vardır, bir de onu nasıl yapılacağına dair usul dersleri vardır. Aynı şekilde tefsirin nasıl yapılacağına dair de usul dersleri vardır. Bu kardeşimiz dışarıdan da olsa bir iki yıllık ön lisans okuyabilir, lisans tamamlama okuyabilir. Ben mesela bu vesileyle merak eden kardeşlerime bunu öneriyorum. Kendileri mühendislik okumuş olabilirler, tıp okumuş olabilirler, başka başka branşlarda eğitimlerini yapmış olabilirler ama yan dal olarak, çünkü bir Müslüman olarak insanın kendi kutsal kitabını, kendi peygamberini, peygamberinin bize bıraktığı mirası doğru bilme ve hayatına doğrudan tatbik etme anlamında kendi vecibelerini ayakları üstünde durarak kendi yerine getirebilme anlamında bir ilahiyat ön lisans okuması yan dalların en iyilerinden birisidir.
1: Evet, evet.
2: Tercih edilmesi gereken şeylerden
1: algınızı
2: birisidir.
1: Çok değiştirebilir.
2: Evet, evet. O zaman tıpta daha da başarılı olacaksınız. O zaman mühendislikte daha da başarılı olacaksınız. O zaman gen mühendisliğinde, yani bunların sayılarını çoğaltabiliriz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, anladığı ölçüde yaşayan kullarından eylesin inşallah.
1: Amin. Bu nazik davetiniz, ilham verici sohbetiniz için teşekkür ediyorum.
2: Estağfurullah.
1: Allah razı olsun.
2: Sizlerden de.
1: Eksik olmayın.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Hüsnü Hal.
1: Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar. Heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış.

ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş, delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştık, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle, gönülden gönüle

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor.

Allah'ın has kullarını davet ettiği kanaat ziyafetinden uzak kalan kimse, padişah bile olsa dilenci gibi aç gözlüdür. Kulakta ve gözde Allah'ın mührü var. Bu yüzden insan işitemiyor, duyamıyor. Yoksa şu perdelerde ne şekiller var, ne sesler var. Cenab-ı Hak dünyada bulunan ilahi güzelliklerden, kemalden, naz ve cilveden dilediğini gözlere gösterir. Güzel seslerden, manevi müjdelerden ve neşeli sözlerden de neyi dilerse kulaklara onu duyurur. Dünya imkanlarla, çarelerle, dermanlarla doludur. Fakat Cenab-ı Hak lütfedip de bir pencere açmadıkça hiçbir çare yoktur. İlahi iradeye uygun düşerse Allah o çareyi belirtir. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, Allah her dert için bir derman yaratmıştır. Fakat onun fermanı, buyruğu, onun izni olmadıkça derdine derman olacak şeyin ne rengini görebilirsin ne de kokusunu duyarsın.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yedik.

Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli cumalar diliyoruz. 10 Temmuz Cuma akşamında sizlerle birlikteyiz. Haftanın mesai gününü böylelikle geride bırakmış olduk. Saatler 18.00'ı gösteriyor efendim. Akşamınız bereketli olsun, huzurlu olsun, sağlıklı, muhabbetli olsun. Tabii ki Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Rabbim akşamımızı, vaktimizi mübarek eylesin efendim, güzel eylesin. Cumanın da bütün güzelliği ve bereketi üzerimize sağanak sağanak yağsın. Nur olsun efendim her birimizin üzerine. Tabii ki mesajlarınızı bekliyoruz, selamlarınızı bekliyoruz. Hepsinden ziyade istek eserlerinizi bekliyoruz. Hangi eserleri sizlerle buluşturuyoruz?

Duralım bu akşam. Gönlünüzden geçen eserler, kimlere armağan etmek istiyorsunuz? Onları da bize yazıp gönderebilirsiniz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Şöyle güzel bir eserle açılışımızı yapalım. İlk eserimiz bizden size armağan olsun. Hemen sonrasında bütün eserlere bizler de sizden armağan olarak talibiz efendim. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla hayırlı akşamlar Diyanet Radyomuzda başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Efendim hemen mesajlarımıza bakacağız, sizlerle buluşturacağız. Selamünaleyküm ve aleykümselam, hayırlı akşamlar olsun. Çağatay Bey buyursunlar efendim, hayırlı akşamlar. Konya'dan Halil Türkmenoğlu, bütün Diyanet Radyomuza güzel bir ilahi armağan etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum, hayırlı akşamlar. Bizler teşekkür ediyoruz efendim, armağanımız olsun tabii ki. Selamünaleyküm ve aleykümselam Diyanet Radyomuz ailesi, 13. kuruluş yıl dönümünüzü kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Tüm çalışanlarınıza, programcılarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizler de sizler gibi Diyanet Radyo dinliyoruz. Allah'a emanet olunuz. İstanbul Esenler'den Ahmet Keklik. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ne kadar zarifsiniz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Sizleri Keçiören'den Adem Şentürk hocamızla dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ankara'mızın, başkentin güzel ilçesi Keçiören'imize bolca selam olsun efendim. Oradaki bütün kıymetli dinleyicilerimize. Ömer Karaoğlu'ndan bir eser istiyorum. Bütün dinleyenlere gelsin. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Mesajlarınızı bekliyoruz. Bizlerle beraber olan dinleyicilerimiz, hangi şehirlerdesiniz ve hangi eserleri dinlemek istiyorsunuz? Mesajlarınızı da belirtiniz lütfen. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik. Kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştı. Sonra evlerinize. Sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.
2: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
3: Gaziantep'ten selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı günler Diyanet Radyomuza. Hayırlı günler efendim sizlere ve bütün Gaziantep'imize selam olsun. Sevgili annem babam için Dursunal Erzincan'dan bir eser istiyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Çağatay Bey selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Samsun Tekkeköy'den Şevket Çakır ben. Sıradaki ilahi Gökhan Uçan ve Murat abiye gelsin. Teşekkür ediyoruz. Gelsin efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Diyanet Radyomuza yoldayız. Ailemle dinliyoruz sizi. Sıradaki eser hem aileme hem de dinleyicilerinize gelsin. Efendim yolunuz açık olsun. Hemen gelsin sıradaki eser. Hiç bekletmeyelim. Ardından yine mesajlarınızla devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: WhatsApp hattımızdan mesajlarınızı gönderiniz efendim. Zira bekliyoruz o güzel cümlelerinizi, istek eserlerinizi. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çağatay Bey, Cuma'nın feyzi, bereketi cümle mümin kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Amin efendim. Hayırlı akşamlar. İstanbul Zeytinburnu'ndan Mahmut Kayacı, eşim, oğlum ve kızlarım için Sami Özer'den çağırayım Mevlam seni, cümle mümin kardeşlerimize armağan olsun. Aşk ve niyaz eder, saygılar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleyküm selam, vaktiniz hayır olsun. Amin cümlemizin. İzmir Selçuk Çamlık Köyü'nden Fadime Şahin Gülahmet'in ilahisini rica ediyorum. Eşim Şahin Bey, oğlum Salih Mirza, Diyanet Radyo çalışan ve dinleyenlerine gelsin. Boykota devam. Unutmuyoruz efendim, boykota her daim devam ediyoruz. Bir diğer mesajımıza hemen bakalım. Selamünaleyküm Çağatay Bey, aleykümselam. Hayırlı akşamlar ekibi, nasılsınız? Hamdolsun efendim, iyiyiz. Sizlerle, dualarınızla birlikte daha da iyiyiz. Ümit ediyoruz siz de aynı güzelliktesinizdir. İnşallah iyisinizdir. Almanya Stuttgart'tan Ömer Toptaş, bütün tanıdıklarımıza bol selamı olsun. Özellikle canım anneme, eşim Ümmü Ana, kızım Zeynep'e, oğullarım Furkan'a, Kadir'e, bütün Toptaş ailesine, Tavasay Doğdu Mahallesi sakinlerine selam olsun ve Esma-i Hüsna ilahisini sizlerden rica ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlı cumalar diliyoruz. Hayırlı cumalar diliyoruz bizler de efendim. 0533 013 80 90 istek numaramızdır efendim. WhatsApp hattımız üzerinden bu numaradan bizlere istek eserlerinizi, dinlemek istediğiniz o güzel ezgileri, ilahileri armağan edeceğiniz isimlerle birlikte yazıp gönderebilirsiniz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz mesajlarınızla. Denizli'den Emirkan: selamlar, aleyküm selam. Diyanet Radyo dinleyenlerine, sıradaki ilahi ve bütün Müslüman alemine armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Kardan Aydınlık ilahisini çocuklarım Muhammed, Harun ve Halime Hiranur için istiyorum. Yayınlarsanız seviniriz. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim teşekkür ediyoruz. Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun. Amin. Tuğba ben, tren yolculuğunda sizleri dinlerken memleketim Eskişehir'e gelmişim. Yolcuların duaları kabul olsun inşallah. Amin. O yüzden dualarınızı bekliyoruz efendim. Dualarınızda olmak duasıyla. Canım eşim Ömer'e selamlar, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sizlere de hayırlı yolculuklar diliyoruz efendim. Şu güzel eserimizde armağan edelim. Yol arkadaşlığı olsun size. Keyifle dinleyiniz, buyursunlar.
2: Ya Malikel, ey alemlerin sultanı, bütün mevcudatın yegane yaratıcısı, sen melikler meliki, sen yüceler yücesi, alemlerin sahibi Allah Celle Celaluhu.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
3: Selamünaleyküm Çağatay Avcı'ma, iyi akşamlar, hoş geldin, hoş bulduk efendim. Sizler de radyolarınızın başına hoş geldiniz. Kütahya'dan Efrahim Yavuz, sıradaki eser iş yerindeki arkadaşlarıma armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hayırlı akşamlar. Osmaniye'den Tuğba ben. Cuma'nın hayrı, bereketi, rahmeti, feyzi üzerimize olsun. Amin. Kemal Faruk'tan temenni ilahisini istiyorum. Sizlere ve bütün dinleyenlere gelsin. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyoruz Diyanet Radyomuza. Hayırlı akşamlar efendim. Dursunal Erzincanlı'dan bir eser istiyorum ve bütün dinleyenlere selam olsun. Aleykümselam. 13. yıl dönümünüz kutlu olsun diyoruz. Sizleri severek, keyifle dinliyoruz. İyi ki varsın Diyanet Radyo. İyi ki varsın hayırlı akşamlar programı. Teşekkür ediyoruz efendim. İyi ki sizler de varsınız. Tabii ki dinletelim, sıradaki eserimizi armağan edelim. Ardından tabii ki mesajları bekliyoruz. Yurt dışında, yani Türkiye'miz dışında, dünya üzerinde bizlere kulak veren değerli dinleyicilerimiz, sizlerin de istek eserlerinizi ve selamlarınızı, özellikle cuma mesajlarınızı da bekliyoruz tabii ki. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar Gaziantep'ten Esma ben. Hayırlı akşamlar efendim. Mustafa Cihat'tan bir eser rica ediyorum. Her zaman sizi dinleyen annem armağan olsun. Kolay gelsin. Sizlere de hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. 2 yaşındaki kızım Minel ile sizi dinliyoruz. Mustafa Cihat'tan Dünya ezgisini istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun efendim. Selamlar efendim. Aleykümselam. Ben şu anda sizleri dinliyorum. Mersin'den yazıyorum. Can efendim olan ilahi istiyorum. Bütün dinleyenlere armağan olsun. Hayırlı akşamlar dilerim. Adım Nedret. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı, bereketli akşamlar diliyoruz bizler de sizlere. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Dinlemek istediğiniz eserlerinizi yazıp gönderebilirsiniz. Hangi şehirlerdesiniz efendim? Onları da yazarsanız hangi şehirler bizleri dinliyor şu anda? Onu da bilmek isteriz. Bulunduğunuz şehirlere, ilçelere selam göndermek adına mesajlarınızı bekliyoruz. Buyursunlar.

Hemen bakalım mesajlarınıza. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Kahramanmaraş'tan Zeynep ben. Canım annem ve canım babam için Hasret Gülleri adlı eseri rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş'a bolca selam olsun efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Şu an köyümüzden dinliyoruz sizi. Yufka açmakta olan yengem Fadime Dinç, annem Ayşe Tuncer, eşim Şükriye Tuncer ve tüm Diyanet Radyo dinleyenleri için sıradaki eser istiyorum. Ankara Uğur Mumcu'dan Mesudi Müslüm Sarıçalı Kaya Tuncer, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Lefkoşa'dan Gülce ve Gökçe kardeşler biz. Sıradaki eserler Konya'daki anneannemiz için istiyoruz ve sizleri severek dinliyoruz. Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs'tan selam olsun size. Çok teşekkür ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin oradaki bütün değerli dinleyicilerimize biz de selamlarımızı, muhabbetlerimizi ve sıradaki bütün eserlerimizi armağan ediyoruz. Hadi dinleyelim.

İstemiş olduğunuz güzel eserleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz efendim. İyi akşamlar Çağatay Bey, iyi akşamlar efendim. İstanbul Büyükçekmece'den Hacer Çakır ben. Tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine ne diyor? Mülki Beka'dan gelmişim ilahisini armağan etmek istiyor. Yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Gaziantep'ten hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Sıradaki isteğim bütün Müslümanlara armağan olsun. Mutfakta sizleri dinlemekteyim. Çok teşekkür ediyoruz. Mutfak grubumuz selam olsun. Oralarda mısınız? Bizlere kulak veren bütün mutfak grubundaki değerli dinleyicilerimiz, sizin de selamlarınızı, istek eserlerinizi bekliyoruz tabii ki. Selamünaleyküm Süleyman Özdemir, Bolu Mudurnu Taş Kesti'den bütün ümmeti Muhammed için Sevdim Seni Mabuduma eserini istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bizler de hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hemen istemiş olduğunuz sıradaki eserimizi sizlerle buluşturalım. Ardından yine mesajlarınızla devam edelim.

Devam ediyoruz efendim. Ey Yüce Rabbim, ikramına şükretmeyi, ihsanına hamd etmeyi, lütfuna sena etmeyi, her nimetini senden bilmeyi, verdiğine kanaat etmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Akşamımız mübarek olsun. Mümkünse Eşref Ziya'dan Vatanım eserini dinlemek isteriz. Şimdiden teşekkür ederiz. Hollanda'dan Afra teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm Şükrü İşcan. Aleykümselam. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Dualarımla Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizden de Rabbim razı olsun efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleykümselam, hayırlı akşamlar. Afyonkarahisar'dan Murat Kuzkale. Bugün LGS sonuçları açıklandı. Başta oğlum Musab olmak üzere ortaokulu İmam Hatip okumuş, başarılı olmuş bütün gençlerimizin proje İmam Hatip liselerini tercih etmelerini biz tavsiye ediyoruz diyor dinleyicimiz. Yüce Allah'tan ahlaklı vatansever nesillerin devamını diliyorum diyor. Mümkünse tüm gençlerimiz için de selam İmam Hatipli meserini istiyorum diyor dinleyicimiz. Afyonkarahisar'a bolca selam olsun efendim. Murat Kuzkale, sizin vesilenizle oradaki bütün değerli dinleyicilerimize sıradaki güzel eserimizi armağan edelim. Buyurunuz.

0: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Efendim devam ediyoruz İstanbul'dan. Muhammed Yuşa, annem ve babam için sen hiç sevdin Resulü ilahisini istiyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Amin efendim. Hayırlı akşamlar. Diyanet Radyomuza Gaziantep'ten Hilal ben. Sizlerden Ömer Karaoğlu'ndan bir eser istiyorum. Canım babam Ekrem Erarslan'a armağan etmek istiyorum. Selamlar ve dualarla ve aleyküm selam. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Selamlarınızı, dinlemek istediğiniz güzel ezgi ve ilahileri, istek eserlerinizi yazıp göndermenizi bekliyoruz. Selamlarınızla özellikle o kıymetli cuma mesajlarınızda.

Efendim yeni saatimizdeyiz. O güzel mesajlarınızı tabii ki bekliyoruz. Selamünaleyküm. Gazi Mahallesi'nden Ebu Bekir Yılanlı. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Selamlar ve dualar gönderiyoruz size. Kendinize iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz. Allah razı olsun efendim. Sizler de aynı şekilde çok teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Ebrar ben Sakarya'dan. Halil Necipoğlu'ndan hak bir gönül verdi bana ilahisini bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine hediye ediyorum. Hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Cumanın bereketi, rahmeti üzerimize olsun. Cumanın güzelliğiyle Mevla her daim bizleri hemhal eylesin. Amin. İstek eserlerinizi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramızdan da mesajlarınızı yine sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Buyursunlar.

Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013

Efendim bir diğer mesajımızla devam edelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kastamonu'dan İhsan Sait ben, Çağatay Bey. Buyursunlar efendim. Sıradaki eser aileme ve bütün İslam alemine hediye ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de armağan olsun. Kastamonu'ya da bolca selam olsun. Hiç bekletmeyelim o halde. Hemen sizleri istek eserle buluşturalım. Ardından yine diğer mesajlarımızla devam edelim.

Efendim devam ediyoruz. Hemen şöyle bir bakalım. Selamünaleyküm, hayırlı günler, hayırlı cumalar. Şanlıurfa'dan Fatma Kahveci. Sıradaki eser bütün Müslüman din kardeşlerimize, Diyanet dinleyicilerine armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar. Tüm Diyanet Radyo çalışan ve dinleyenlerine selam olsun. Malatya'dan Hatice Hanım, güzel Malatya'mıza doğru yoldayız. Sizi dinlemek huzur veriyor. Sıradaki ezgiler İslam alemine. Şu an arabada bulunan eşim Sezai ve oğlum armağan olsun. Selamlar Malatya, dinlemede çok teşekkür ediyoruz. Güzel memleket Malatya'mıza da bolca selam olsun bizlerden tabii ki. Ve güzel eserimiz var. Hem size hem Malatya'mıza hem bütün dinleyicilerimize armağan ederek dinletelim, buluşturalım sizlerle. Buyurunuz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Eşim kız.

kızlarım ve oğlum için Cennetine Koy eserini rica ediyorum. Uşak Karahalil'den Gülperi. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz bizler de sizlere. Sıradaki eser başta annem babam olmak üzere bütün Diyanet Radyo çalışanlarına, dinleyenlerine armağan olsun. Allah her birinizden razı olsun. Amin cümlemizden efendim. Yüreğiniz yorgunluk görmesin. Amin. Akşamınız, ömrünüz bereketli olsun. Amin. Antalya'dan Dilek ben. Allah'a emanet olun sizler de efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Antalya'mıza da bolca selam olsun. Güzel eserimizi de armağan edelim, dinletelim. Sonra tekrar kulaklarınızda olacağız.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Hemen mesajımıza bakacağız. Çağatay abicim selamünaleyküm ve aleykümselam. Uzun süredir sesine hasret kalmıştık abicim. Teşekkür ediyoruz efendim. Kavuştuk, hamdolsun kavuşturana. Ricamız senin aşkın ilahisini yayınlar mısınız? Sesini duyunca çok sevindik. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de sizlerden böylesi güzel kelamlar, selamlar, mesajlar gelince ziyadesiyle memnun oluyoruz. Allah razı olsun her birinizden. Efendim şöyle güzel bir eserimiz daha var. Yine sizin istemiş olduğunuz, sizin belirlemiş olduğunuz bir eser. Dinletelim. Ardından tekrar yavaş yavaş programın son bölümüne doğru ilerlediğimiz dakikalarda kulaklarınızda olacağız ama son cümleler, son mesajlar olmak hasebiyle kelamlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 mesaj numaramız.

0: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da

0: kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Efendim, programımızın sonuna geldik. Mesajlarımıza bakalım. Selamünaleyküm. Eşim ve çocuklarım için eser rica ediyoruz efendim. Eşim Birol, çocuklarım Elif, Hatice ve Mehmet. Son eserimizi sizlerle paylaşalım efendim o halde. Sizlere de armağanımız olsun. Selamünaleyküm Çağatay abicim. Aleykümselam. Sesine hasret kalmıştık. Duyunca çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Ne mutlu bize. Gel gör beni aşık neyle de eserini yayınlar mısınız? Artık son eserimiz hangisi gelirse efendim sizlere armağanımız olsun. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz bizler de her birinize. Pazartesi sabah saat 7.30'da Hayırlı Sabahlar programımızda tekrar buluşmak ve kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Hoşça kalın, sayılı akşamlar. Allah'a emanet olunuz.

0: Bunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.
1: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
2: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştı, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.

0: Masal Karavanı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı, hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları. Birbirinden farklı, irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi, her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş, delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı, yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış, gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Eğer gönlünde göklere yükselmek varsa, mana kanadını aç, yüksel. Şayet gönlün gökyüzünü değil de yeryüzünü arzu ediyorsa, halini ağla, feryat et, sızlan. Çünkü sen yeryüzüne ait değilsin. Ey Hakk'ın kulu, göklere giden yolu bulmak ümidiyle kalk, mihrabın önünde bir mum gibi ayakta dur. İbadete başla. Bütün gece başı kesilmiş mum gibi ağla. Arayış, istek uğrunda sıcak gözyaşları dök. Yan, yakıl. Fazla yemekten, içmekten ağzını kapa, dudağını yum, gökyüzü sofrasına koş.

0: kafama takılanlar. Din ve inançla ilgili konularda sorulmuş soruların ve cevapların yer aldığı Profesör Doktor Cafer Karadaş'ın Kafama Takılanlar eserini sizlerle buluşturuyoruz. Sedat Özdemir ve Ahmet İshak Mete'nin seslendirdiği Kafama Takılanlar hafta içi her gün saat 23'te Diyanet Radyo'da.
1: Kadim mısralar.

Yuğuşuna bu sözümü eyle güher. Deyinden pek sakın ey canı peder. Adem'i deyin diğer gün eyler. Ger felatun ise mecnun eyler. Ey babasının canı, şu sözümü kulağına küpe et. Borçtan çok sakın. Borç insanı perişan eder. Kişi eflatun kadar akıllı bile olsa borç onu deliye döndürür.

Görme engelli sahabi Ümmü Mektum bir defasında kendini mescide getirecek bir kimsenin olmadığını söyleyerek namazı evde kılmak için Resulullah'tan izin istemişti. Bunun üzerine Efendimiz ona ezanı duyup duymadığını sormuştu. Ümmü Mektum Allah Resulüne evet cevabını verince Allah Resulü ona öyleyse davete icabet et buyurmuş ve cemaatle kılınan namazın sevabından mahrum kalmamasını tavsiye etmişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Masal Karavanı az sonra. Günün duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıkarken binitine biner ve 3 kez tekbir getirdikten sonra hiçbir şekilde sahip olamayacakken bu biniti bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ederim. Şüphesiz ki biz Rabbimize tekrar döneceğiz derdi.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Putperestliğin pençesinden kurtuluş. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti Nuh tebliğ mücadelesine bıkmadan usanmadan devam ediyordu. Onun Rabbini anlatması inkarcıların düşmanlıklarını ve kinini artırırken, temiz kalpli ve saf niyetli olanlar Hazreti Nuh'un yanında yerini alıyordu. Şehrin oldukça fakir bir hanesinde yaşamakta olan Abir, aylarca emek verip kazandığı buğdayı avuçlarıyla bir çuvala doldurmaya başladı. Ağır ağır hareket etmesi aklının başka bir yerde olduğunu gösteriyordu. Anlaşılan yaptığının doğruluğundan emin değildi. Çuvalı henüz yarılamıştı ki karısı yanına geldi. Yüz ifadesinden onun da hiç memnun olmadığı anlaşılıyordu. Karar verdin demek. Çocuklarımızın rızkını götürüp karşılığında Yegus'un heykelini alacaksın, öyle mi? O sadece bir heykel değil. O bir tanrı heykeli. Ben onu bunu bilmem. Götürdüğüm bu buğdayla ben çocuklarımın 15 gün karnını doyurabilirdim. Ben de aynı şey için uğraşıyorum ya, çocuklarımızın karnı doysun diye. Onların rızkını bir taş parçasıyla değiştirerek mi? Karıcığım, sen de biliyorsun tarlamız bereketsiz. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Arkadaşlarıma sordum. Eğer Yegus'un bir heykelini alıp evimizin en güzel yerine koyarsak daha iyi ürün alabilirmişiz. Yeni evlendiğimiz yıl hatırlıyor musun? Evimizde heykel falan da yoktu. Tarlamızdan çok iyi ürün almıştık. Evet, seninle evlendiğim o yıl bana çok uğurlu gelmişti. Demek ki mesele Yegus'un ya da Yeuk'un heykeli değilmiş. Tabiat bu. Bazen cömert, bazen cimri davranabiliyormuş. Sen de tabiatın cimriliğini ellerinle kapatmaya çalışıyorsun. Baksana ellerine. Sepet örmekten ne hale gelmiş. Senin için çok üzülüyorum. Ben halimden memnunum. Hoş, uzun zamandır kimse sepet de istemiyor ya. Senin aklına her zaman değer vermişimdir, bilirsin. Ama bu defa şansımı deneyeceğim. Bu kadarlık buğdayla nasıl bir heykel alabileceksin? Abir elini yerden 3 karış yükseklikte tutarak, işte şu kadar büyüklükte bir heykel alacağım. Gücümüz şimdilik buna yetiyor ama eğer elinde daha büyüğü varsa onu da bana verebileceğini söyledi. Ne diyeyim? Alınıp satınabilen tanrı nasıl olur bilmiyorum ama belli ki o heykeli almayı kafana koymuşsun. Umarım pişman olmazsın. Karısı abinin cevabını dinlemeden ayrıldı gitti. Zaten kafası karışık olan abir bu söz üzerine neredeyse vazgeçecekti. Ama biraz daha kalsa kararından dönebilir diye hemen evden ayrıldı. Pazara doğru giderken kafasında binlerce soru uçuşuyordu. Pazar ana baba günüydü. İnsanlar bağırarak ürünlerini satmaya çalışıyordu. Abir doğrudan put satan adamın yanına gitti. Pazarın en zengini bu adamdı. Her gün ileri ufaklı bir sürü put getirir, onları satar, ihtiyacı olan malları alıp erkenden evine giderdi. Şehirde parmakla gösterilen güzel bir evde oturuyordu. Emrinde onlarca insan çalışırdı. Onları karın tokluğuna yanında tutar, daima kendisine muhtaç yaşamalarını sağlardı. Abiri elinde buğday çuvalıyla gören adam ellerini ovuşturup heyecanla onu karşıladı. Demek sonunda kötü talihini değiştirmeye karar verdin. Pişman olmayacaksın dostum. Bugüne kadar cimrilik yapmasaydın çoktan zengin olurdun. Getirdiğin bir çuval buğdaya karşılık sana işte şunu vereceğim. Abi yaptığı şeyin doğruluğundan emin olmadan teşekkür ederim dedim. Al bakalım, ona iyi bak ve sakın kızdırma. Kızdırma derken, satın aldığına pişman olursan, düşünürsen.

Mesela fena kızar. Tamam, kızdırmam. A1 hızla oradan uzaklaştı. Adam her an vazgeçebilir diye de arada dönüp arkasına bakıyordum. Aynı dakikalarda pazara gelen ve onların konuşmalarına tanık olan Hazreti Nuh hayıflanarak başını salladı. Put satıcısıyla göz göze geldi. İnsanları ne zamana kadar kandırmaya devam edeceksin? Kandırmak mı? Bunu da nereden çıkardın? O ısrarla bir put almak istiyordu. Haftalardır da peşimdeydi. Ben de onu kırmayıp istediğini verdim. Yalanlarınızla bu zavallı insanları kandırmasaydınız bu hallere düşmezlerdi zaten. Nuh, yine başlama lütfen. Her şey ortada, görmüyor musun? Benim babam da putları satardı, dedem de. Hepsi şehrin en zengin insanlarıydı. Bu sana bir şey ifade etmiyor mu? Ediyor elbet. Sizin gibilerin bu zavallı insanların sırtından geçindiğini ifade ediyor. Onlar alın teriyle kazansın, kazandıkları dönüp dolaşıp sizin cebinize girsin. Sizin istediğiniz bu. Çok uzattın ama Nuh. Hep aynı şeyleri söyleyip duruyorsun. Biz babalarımızın yolundan gidiyoruz ve bundan dönecek değiliz. Boşuna kendini yorma. Bu şehirde zavallı fakir fukaradan başka kimse sana inanmaz. Sen git onları anlat. Onların oyalanmaya ihtiyacı var. Benim yok. Hazreti Nuh, abinin gittiği yöne doğru pazardan ayrıldı. Henüz uzaklaşmıştı ki az önce pazarda gördüğü abiri bir taşın üzerine çömelmiş, elindeki taş parçalarını birbirine uydurmaya çalışırken gördü. Abinin hali hiç iyi görünmüyordu. Hazreti Nuh ona yaklaştığında meseleyi anlamakta gecikmedim. Anlaşılan abinin az önce aldığı put elinden düşmüş ve üç parçaya ayrılmıştı. Abi elinde kalan iki parçayı birbirine uydurmaya çalışsa da heyecandan bir şey yapamıyordu. Hazreti Nuh bir süre onu izledi. Abir birisinin kendisini izlemekte olduğunu fark edince başını kaldırıp ona baktı. Hazreti Nuh'la göz göze geldiler. Hazreti Nuh, sanırım bir parçası eksik. Abir, evet orada. Hazreti Nuh, abinin başıyla gösterdiği yöne baktı. Putun başı kopmuş, yuvarlanarak bir hayvan pisliğine saplanmıştı. Hazreti Nuh, kendini koruyamadı değil mi? Aldığın bu heykelin adı neydi? O Tanrı Yegus'tu. Yegus öyle mi? Darda kalanlara yardım eden Tanrı. Öyle anlaşılıyor ki kendisi fena halde dara düşmüş. Gözleriyle putun pisliğe saplanmış kafasını göstererek, anlaşılan hala kendisini kurtaracak birisine ihtiyacı var. Tabii böyle bir ihtiyacın farkındaysa. A1, Hazreti Nuh'un dediklerine pür dikkat kesilmişti. İlk defa bir insan tanrıların heykelleri hakkında böylesine pervasızca konuşuyordu. Aslında A1, Hazreti Nuh'un doğru söylediğinin de farkındaydı. Hazreti Nuh devam etti. Her şey gün gibi açık değil mi? Senin işlerini yoluna koysun diye aldığın bu taş parçasının haline bir baksana. Seni duymaz, göremez, konuşamaz. Düşünsene, şu duvardaki taşlardan bir farkı var mı? Ha, duvardaki taşlara haksızlık etmek istemem, bir işe yarıyorlar bari. Şu taşı da kaldıralım da bir hayvan takılmasın ona. Hazreti Nuh, abinin şaşkın bakışları altında elindeki asanın ucuyla putun kafasını ittirerek yolun kenarına attı. Hazreti Nuh, ne dersin? Yürürken biraz konuşalım mı? Olur, dedi abir. Elindeki taş parçalarını kenara atarak. Beraber yürümeye başladılar. Yol boyunca Hazreti Nuh ona Allah'ı ve ahireti anlattı. Dünyanın ahiretin bir tarlası gibi olduğunu, İnsanların dünyadaki davranışlarının karşılığını ahirette göreceğini anlattım. Kainatın Allah'a ait olduğunu, onun verdiği nimetlerden yararlandıktan sonra sahte tanrılara ibadet etmenin tam bir nankörlük olduğunu anlattı. Abir de kafasına takılan soruları Hazreti Nuh'a sordu. Hazreti Nuh'un cevapları üzerine Abir Allah'a inandığını, Hazreti Nuh'un da Allah'ın peygamberi olduğunu kabul etti. Kuş gibi hafiflediğini hissediyordu. Bir kavşaktaydılar, ayrıldılar. Abir eve yaklaştığında heyecandan kalbi küt küt atıyordu. Karısına söyleyecek çok önemli haberleri vardı.
eve girer girmez konuşmaya başladım. Selam karıcığım. Selam çocuklarımın babası. Sonra ikisi de aynı anda söze başladı. Sana çok önemli bir haberim var. Aynı anda gülüştüler. Sık sık böyle şeyler yaşarlardı. Aynı anda önce sen anlat dediler. Benzer durumlarda bu cümleden sonra abi susardı. Önceliği hep karısına verirdi. Karısı da bunu bildiğinden gözlerinin içi gülerek tane tane konuşmaya başlardı. Sen gelmeden az önce güzel bir şey oldu. Birisi geldi ve iki çuval buğday karşılığında 10 tane sepet siparişi verdi. Buna çok sevindim işte. Sen ne diyecektin? Benimki daha güzel bir haber. Üstelik senin haberinle de yakından ilgili olduğunu düşünüyorum. Karısı iyice merak etti. Abir bunun farkındaydı. Şöyle otur da sana olup biteni anlatayım. Karısıyla yan yana oturdular. Abir onun gözlerine bakarak pazar çıkışında başına gelenleri, Hazreti Nuh'la karşılaşmasını ve Allah'a iman ettiğini tane tane anlattı. İşte karıcığım, hepsi bu. Meğer Allah'ın peygamberi ben putu satın alırken beni görmüş, benim bu inançtan kurtulmam için Allah'a dua etmiş. Şimdi anladın mı evimizin bereketinin nereden geldiğini? Anladım. Elindeki bohçada ne var? Ha, bu mu? Allah'ın peygamberi Hazreti Nuh kendi ailesi için satın aldığı yiyeceklerden bir kısmını bana verdi. Eve eli boş dönmeyeyim diye. Onun dediğine göre Allah cömertmiş ve cömertleri severmiş. Ne dersin? Sen de yerin, göğün, ay ve güneşin, canlı cansız her şeyin gerçek sahibi olan Allah'a iman etmeye hazır mısın? Bunları söylerken abinin sesi titriyordu. Göz pınarlarında biriken iki damla yaş yanaklarından usulca aktı. Karısı da onun bu samimi teklifi karşısında çok heyecanlandı. Evet, evet, ben de kainatın sahibi Allah'a iman ediyorum. İkisi de sevinç gözyaşları döküyorlardı. Koyu bir karanlıktan berrak bir aydınlığa çıkmış gibiydiler. Yıllardır bellerini büken cehalet yükünü omuzlarından atmış gibiydiler. Abirin karısı birden ayağa kalktı. Kocasının şaşkın bakışlar arasında bir torbaya buğday doldurmaya başladı. Abir, bu acelenle ne yapıyorsun? Allah'a iman eder etmez ailemizi rızıklandırmada acele eden Allah'a şükür borcumu yerine getireceğim. Bunun bir kısmını yetimleri olan fakir komşumuza vereceğim. Kain'in ailesinden mi bahsediyorsun? Evet, evet, onlar çok iyi komşular ve buna ihtiyaçları var. Abir karısının bu hareketine çok sevindi. Olanlara hala inanamıyordu. Birkaç saat içinde hayatı baştan başa değişmişti. İmanın ne büyük bir hazine olduğunu daha iyi anlıyordu. Onunla bir kez daha görüşmek ve Allah hakkında daha çok şey öğrenmek istiyordu. Ve abirin karısı buğday çuvalını sırtlandığı gibi hızlı adımlarla Kain'in evine doğru yürümeye başladı. Sanki biraz geç kalsa kabahat işlemiş gibi olacaktı. Aynı dakikalarda Kain'in annesi de kendilerini ziyarete gelen Hazreti Nuh'un oğlu Sam'a ikram edecek bir şey bulamıyor ve üzülüyordu. Abir'in karısı evlerine vardığında Kain ve Sam bahçede oturmuş sohbet ediyorlardı. Kain komşusunu görünce Sam'dan izin alıp onu karşıladı. Hoş geldin teyzeciğim. Hoş bulduk Kain. Annen evde mi? Evet evet, annem içeride. Yiyecek bir şeyler hazırlıyor. Konuşmaları duyan Kain'in annesi de bahçeye çıktı. Abinin karısı, günün hayırlı olsun komşum. Birkaç sepet sipariş aldım da karşılığında aldığım buğdayın bir kısmını kabul edersen seninle paylaşmak istedim. Birkaç dakika öncesine kadar misafiri Sam'a ikram edecek bir şey bulamayan Kain'in annesi bu ikramı memnuniyetle kabul etti. Teşekkür ederim komşum. Ne iyi ettin de geldin. Ben de misafirimize ne ikram edeyim diye düşünüyordum. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Lafı bile olmaz. Kain'in babası hayattayken biz de sizin gibi çok iyiliğinizi gördük. Bak aklıma ne geldi. İkramı birlikte hazırlamaya ne dersin? Neden olmasın? Hem sana çok güzel haberlerim var. Doğrusu çok merak ettim. Hadi içeri geçelim. Onlar içeri geçerken Sam ve Kain sohbetlerine kaldığı yerden devam ettiler. Sam, ne diyordum? Hazreti Adem'in oğlu Kabil ve Habil bir konuda anlaşamayınca
konuyu babalarına götürdüler.

0: Allah Habil'in kurbanını kabul etmiş. Kabil Allah'ın hükmüne razı olmamış. Bütün bunların Habil'in yüzünden olduğunu düşünüp onu ölümle tehdit etmiş. Habil ne demiş peki? Habil dilinin döndüğü kadar ona nasihat etmiş. Kardeşine, sen beni öldürmeye teşebbüs etsen bile ben seni öldürmeye çalışmayacağım. Beni öldürürsen cehennemlik olursun demiş. Ama şeytanın kışkırtmasıyla öfkesine inilen Kabil öz kardeşini öldürmekten çekinmemiş. Sonra yaptığının ne kadar anlamsız olduğunu anlamış ama iş işten geçmiş tabii. Kardeşi Habil'in cesedini nasıl ortadan kaldıracağını düşünmüş. O bu düşünceler içindeyken iki karganın kavga ettiğini, birisinin diğerini öldürüp kazdığı çukura gömdüğünü, sonra da üstünü örttüğünü görünce o da aynısını yapmış. Yani yeryüzünde ilk katil Kabil mi olmuş? Evet, ne yazık ki Kabil yeryüzünde insan öldüren ilk kişi olmuş. Bu çok kötü bir şey. Evet, maalesef. Ve bundan sonra işlenecek bütün cinayetlerde Kabil'in bir payı olacakmış. Kain, Sam'ın bu sözü üzerine sessizliğe gömüldü. İnsanların kaç bin yıl daha yaşayacağını, bu sürede işlenecek cinayetlerden pay sahibi olan Kabil'in ahiretteki durumunu düşündü ve çok üzüldü. Sonra aklına iyi insanlar geldi. Acaba iyilikte önce olanlar da daha sonra bundan pay sahibi olabilir miydi? Sam'a sordum. Düşündüm de acaba kötülükte olduğu gibi iyilikte de önce olan bir kişi daha sonra yapılacak aynı türden iyiliklerden pay sahibi olabilir mi acaba? Evet dedi Sam. Hatta iyiliklerin daha bereketli olduğunu söyledi ona. Kain ve Sam sohbet ederken Kain'in annesi ve komşusu buğdayı evdeki el değirmeniyle öğütüp kaşla göz arasında çok güzel çörekler yaptılar. Kain'in annesi sürekli kendilerine yardım eli uzatan Sam'a ikramda bulunabildiği için çok mutlu olmuştu. İman eden yeni komşusu ile de daha sık görüşmeye karar verdiler. O gün ve takip eden günlerde Kain ve Sam çok güzel sohbetler ettiler. Tabiatta gördüğü her güzelliği Allah'ın sanatının bir yansıması olarak gören Kain, ibadetlerini derin bir şükran duygusuyla yapıyordu. Allah'ın ihsanı ve cömertliği karşısında duygulanıyor. Yüreğinden taşan güzel duygular yüzüne yansıyordu. Öğrendiklerini kuru bir bilgi gibi saklamıyor, onlardan bir ders alıyor, yepyeni bir hayat inşa ediyordu.
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Terzi.

0: Efendim Diyanet Radyo'da Gülnias programında sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, sunucunuz ben İbrahim Bildir. Programı sizlere Reyhan Sevinç Hanımefendi hazırladı. Teknik masada Hasan Hüseyin Kalaz Beyefendi bizlere eşlik edecek. Kendisine kolaylıklar diliyoruz. Kanunda Emin Bayram'ı dinleyeceğiz. Ud'da Hüseyin Yıldız o güzel notaları bizlere ulaştıracak ve cello'da Yiğit Ateş bizlerle birlikte olacak. Efendim her zamanki duamızla sizleri selamlamak istiyoruz. Bestelerimiz gül koksun, güftelerimiz niyaza dursun, sohbetimiz gül niyaz olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Hoş geldiniz. Ve bu programda güzel ezgileri, güzel ilahileri sizlere aktaracak, icrasıyla bizlerle birlikte olacak kıymetli sanatkarımız Doktor Agah Terzi. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum İbrahim'cim. Ağzına sağlık, ne güzel bir takdimle programımıza başladık. İnşallah böyle akıcı, güzel, musiki adına malumatların faydalı bir şekilde insanlarda karşılık bulduğu bir program olur.
0: İnşallah gönüllere şifa olsun, vücutlara da şifa olsun. Her ikimiz de biraz böyle mevsim geçişinden kaynaklı o gripin verdiği bu ses kırıklığıyla işin gerçeği Diyanet Radyolar'da radyolarıyla beraber dinleyicilerimizle buluştuk. Bu konuda af dileyelim mi? Şifa da dualarını da
1: dua
0: isteyelim.
1: Bekleyelim. Aslında elhamdülillah sen de iyileştin, ben de iyileştim ama grip gidiyor, seste izi kalıyor. Bir ay böyle sesimiz bu şekilde gidiyor.
0: O çatal sesi miras,
1: çatal ses miras bırakıyor ama şükürler olsun sağlığımız yerinde. İnşallah zaman içerisinde sesimiz de düzelir. Eğer ki sürçülisan edersek bu sebepten ötürü bir kötü bir ses duyulursa da peşinen affola diyelim.
0: Üstadım sadece sağlıklı olan dinleyicilerimiz değil, bizi hastanede de dinleyen, şifa bekleyen dinleyicilerimiz var. Rabbim tüm şifa bekleyenlere Şafi ismiyle muamele etsin, şifalar versin. Amin. İnşallah. Bizim de ezgilerimiz, ilahilerimiz, klasik Türk müziğinden o güzel eserler inşallah şifaya da vesile olur diyelim. Geçen bölümde Meragi'den bahsetmiştik, Ali Ufki Bey'den bahsetmiştik. 13. yüzyıl, 14. yüzyıl aralığında böyle bir klasik müziğimizin kıymetli güftekarları, bestekarları üzerinde sohbetimizi gerçekleştirdik. Güzel de ezgiler, ilahiler seslendirdik. Bu bölümde peki dinleyenlerimize kimleri anlatacağız, hangi ezgileri, hangi ilahileri aktaracağız?
1: Aslında o kadar çok kıymetli değerimiz var ki hangisine öncelik versek bir diğerine haksızlık etmiş olur muyuz, ama bu artık zuhurata döndü. Çünkü bu sırayı takip etmek bir noktadan sonra mümkün olmuyor. Konu konuyu açıyor, bir eser başka bir müzik işinasa değinmemizi gerektiriyor. Bazen yerler değişiyor. Çünkü bu sıralamayla gitseydik Dede Efendi'den tekrar Meragi'ye dönmezdik. Çünkü Itri'yi, Dede Efendi'yi, Hafız Post'u, Ali Şirugan dediği işledik. Bu sırayla devam etme imkanına ne kadar vakıf oluruz bilemiyorum, ama bugün Dede Efendi andığımız programdan sonra işlemeyi düşündüğüm, bugüne de birçok bestesi ulaşmış, şarkı formunun ilk uygulayıcısı ve daha sonrakilere örnek olan Hacı Mehmet Arif Bey, yani Hacı Arif Bey diye bildiğimiz Hacı Arif Bey'den bahsedelim diye düşünüyorum.
0: Ah ne de güzel olur. 19. yüzyıla doğru bir yolculuğa başladık. Bu bölümde Hacı Arif Bey ile programımıza başlayacağız. Peki kimdir Hacı Arif Bey?
1: Hacı Arif Bey İsmail Dede'den sonra, yani Dede Efendi diye bildiğimiz Hamamizade İsmail Dede Efendi'den sonra bu asrın en büyük bestekarı olarak kabul ediliyor. Yani 19. yüzyılın vefat tarihi 1885'lerde olduğunu varsayarsak 19. yüzyıldaki en büyük bestekar olarak kabul ediyor. Aynı zamanda küçük yaşlarda Mehmet Zeki Aydede gibi musiki şinaslardan da meşk etmiş durumda Hacı Arif Bey. Döneminin önemli musiki şinaslarından Eyüp semtinde yaşadığını biliyoruz. Eyyubi Şahin Beyzade Mehmet Efendi ve biraz evvel de bahsettiğim gibi Mehmet Zeki Aydede gibi musiki şinaslardan meşk ediyor. Daha sonra o yıllarda popüler olan Muzikayı Mayun buraya giriyor ve musiki eğitimini alıyor. Bilhassa Sultan II. Abdülmecid Han ve onun döneminde sarayda göreve getiriliyor, mabeyinci oluyor. Uzun sürede Harem-i Hümayun'da meşk hocalığı görevi yürütüyor. Yani hocalık kısmı çok ön planda Hacı Arif Bey'in. Tabii bazı devlet kademelerinde çalışmasının yanı sıra bu Müzikayı Humayun'daki vazifesiyle birlikte sarayla olan münasebetli ölümüne kadar çeşitli vesilelerle devam etmiş bir isimden bahsediyoruz Hacı Arif Bey dediğimiz zaman.
0: Yine 19. yüzyılda da meşk usulüyle mi devam ediyordu? Örneğin Hacı Arif Bey de yine öğrencileri muallim tarafından dem vurdunuz biraz önce kıymetli üstadım. Yine meşk usulüyle mi devam ediyordu? Notalarla evet. Beraber yine bir teorik eğitimde bizim klasik Türk müziğimizde var mıydı Hacı Arif Bey? Bugünkü nota sistemini mesela kullanmış mıdır? Yoksa yok. Teorikte mi? Meşk meclisleriyle devam ediyorlar.
1: Kullanıldığına dair bir bilgi yok. Ta ki daha sonraki bölümlerimizde işlemeyi ele almayı düşündüm. Zeki Aydede döneminde Batı sistemi notayı Zeki Aydede'nin bildiği ancak kullanmadığı, hani okumayı öğrendiği ancak yine meşk usulünü bırakmadığı, meşk usulüyle eğitimine devam ettiği yönde bilgi var. Hacı Arif Bey'in de aslında nota bilmediği, bir enstrüman çalmadığı, buna rağmen büyük bestekarlık kabiliyetinin etrafınca hayretle ve Methusena ile karşılandığı bilinmekte. Yani Hacı Arif Bey aslında bugünkü manada bizim bildiğimiz notayı bilmiyor ve bir enstrümanda çalmadığına dair rivayetler kuvvetli. Hani gerçi filmlerde, dizilerde tambur çalarken görüyoruz Hacı Arif Bey, ama bildiğimiz kadarıyla bir enstrüman çalmıyor.
0: Rivayetler
1: bu yönde. Tabii ki bunların hepsi rivayet. Aksi rivayetler de olabilir ama ben okuduğum kaynaklarda bu yönde rivayetler yer alıyor. Ama yine meşk usulüyle...
0: Meşk usulü belki bilmeyen dinleyicilerimiz vardır. Tam olarak nedir? Nasıl bir usuldür? Usta-çırak ilişkisi gibi bir meclis üzerinde, öyle değil mi?
1: Evet. Direkt ilk ağızdan, menbaından duyarak, ezberleyerek, hafızayı alarak öğrenmeye, tekrar ederek öğrenmeye meşk usulü denir. Bu bizim musikimizin temel eğitim sistemidir. Günümüzde notayla eğitim sistemi var ama meşk usulünden de kopamadık. Yani notayı elimize alıyoruz ama bu eseri iyi icra eden birisinden dinleyerek notayı analiz ediyoruz. Hani kuru kuruya o notaya bakarak o eserin ruhunu, manasını, nasıl icra edileceğini...

0: Anlamak o kadar da kolay değil. Mutlaka bir meşk edilecek üstad halen lazım. Yine meşk sistemi devam ediyor. Nota ile meşk sisteminin biraz kolaylaştırılmış, hızlandırılmış olduğundan bahsedebiliriz.
1: Bina etme üzerine aslında. Evet. Bir önceki bölümde de kıymetli üstadım bahsetmiştiniz. Bizim müziğimiz reddiye üzerine değil, yıkma üzerine değil.
0: Evet.
1: O külliyatın üzerine her bir tuğlayı koya koya ama evet. Temele de saygı göstererek o binayı yükseltme üzerine, öyle değil mi?
0: Elbette.
1: Meşk usulü de belki bu usta çırak diyebilir miyiz buna, usta çırak ilişkisi?
0: Tabii ki usta çırak ilişkisi diyebiliriz.
1: Silsile devam etmesi.
0: Yani bu meşk usulüyle bakın bahsettiğimiz bir önceki program mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Bir önceki bölümde. Evet.
0: Meragi'nin eseri meşk usulüyle günümüze kadar gelmiş bir eser.
1: Evet.
0: Dede Efendi'nin eserleri meşk usulüyle 200 senedir gelmiş, Itri'nin eserleri gelmiş. Bunlar meşk usulüyle bir notaya alınmadan nesilden nesile aktarıla aktarıla gelmiş. Ha bunun handikapı var mıdır? Elbette bu aktarım sırasında kişinin kendi şahsi yorumu da belki işin içerisinde bir cümlenin bir perdesinde girmiş olabilir. Ama aslına, özüne sadık kalarak günümüze kadar bu meşk sistemiyle gelmiştir. Ve meşk sistemi olmadan bizim musikimizin var olmasını ben tahayyül edemiyorum. Yani herkes önüne notayı alsın, hadi okusun, öyle bir şey olmuyor. İlla bir rehber, bir hoca,
1: bir usta,
0: bir taklit edilecek bir Femi Muhsin lazım. Femi Muhsin malumunuz olduğu üzere temiz ağız, güzel ağız demek. Onu taklit ederek öğrenmemiz lazım ki asaletini kaybetmesin müziğimiz.
1: Bu da bizim müziğimizin belki de en zengin taraflarından, daha doğrusu müziğimizi zenginleştiren yöntemlerden, metotlardan bir tanesi, belki de biriciği meşk usulü. Günümüzde de dediğiniz gibi devam ediyor. Biz günümüzden 19. yüzyıla şöyle gözlerimizi kapatalım. Dilerseniz bir gidelim. Hacı Arif Bey'in meşk ettiği eserlerden bir tanesini hemen seslendirerek dinleyicilerimizle buluşturalım mı? Hangisini dinleyelim kıymetli
0: üstadım? Nihayet bir eserle başlayalım. Bu eserle ilgili olarak Hacı Arif Bey'e ait olduğu kaynaklarda yer alıyor. Ancak ben bu diğer rivayeti de bildirmek istiyorum. Bazı kaynaklarda da Hacı Faik Bey'e ait olduğu yazılır. Her iki rivayeti de esas oluruz. Hangisi bestelemişse Allah razı olsun. Ama bizim elimizdeki nüshada, bizim elimizdeki notada beste Hacı Arif Bey olarak kayda alınmış. Vücud ikliminin sultanı sensin.
1: Peygamber Efendimiz'e sevgisinin ortaya çıkışı bir eser. Buyurunuz efendim, dinliyoruz.
0: Eyvallah.

0: Gülniyaz.
1: Efendim, Diyanet Radyo'dasınız. Gülniyaz programında sohbetimiz devam ediyor. Doktor Agah Terzi bizlerle birlikte her zaman olduğu gibi Kanun'da Emin Bayram'ı, Ud'da Hüseyin Yıldırı, Çello'da Yiğit Ateş'i dinliyoruz. Sohbetimiz nerede kalmıştı? Hacı Arif Bey'den bahsediyorduk. Onun bestesi olan güzel bir ezgiyi dinledik. Vücut iklimimin sultanısın sen. Doktor Agah Terzi icrasıyla. Üstadım, az önceki sohbette Hacı Arif Bey için saraya Musikayı Hümayun'a girdi diye söylemiştiniz.
2: Evet, hocalık yaptı orada.
1: Hocalık yaptı, muallim tarafı da var. Hatta bir enstrüman çalmadığı rivayet edilir diye bahsetmiştiniz. Evet. Şunu sormak istiyorum. Bir sanatkar için, 19. yüzyılda yaşayan bir sanatkar için saraya girmek, sarayın desteğini ve imkanlarını almak avantaj mıdır? Yoksa onu sınırlar mı? Bilemedim, size sormak istiyorum.
2: Hatırlar mısın Meragi bölümünde bahsetmiştik. Kurdi Sultan çekti. Ateşi Suzan diye bahsetmiştik. Evet. Hacı Arif Bey de hem sarayda yaptığı görevler boyunca sarayın avantajlarını, imkanlarını tatmış olmakla, yaşamış olmakla birlikte dezavantajları dediğimiz sultana yakın olma, emir noktasına yakın olmanın dezavantajlarında, sıkıntılarında yaşamış bir isim. Mesela şöyle bir olay var, rivayetlerde anlatılır. 2. Abdülhamit zamanında Hacı Arif Bey, önceki padişahlarda gördüğü itibarı, saygıyı, hoşgörüyü görmediği yönünde rivayetler var, bahsetmiş kendisi. Ta ki bir olay da olmuş, duyduğum kadarıyla anlatıyorum. Eğer ki hatam olursa affola. Bir keresinde padişah birkaç yeni şarkısını Hacı Arif Bey'den dinlemek istemiş. Kendisini çağırtmış. Bu eserleri oku diye emirde bulunmuş. Tabii bunun üstüne Hacı Arif Bey özür diliyor. Rahatsızım diyor. Müsaade istiyor, çekiliyor. Birkaç zaman sonra tekrar aynı şekilde bir emir alıyor. Bu sefer padişaha bir cevap göndertiyor Hacı Arif Bey, kendisini çağırtan kişiyle. Sanatta irade-i humayun olmaz.
1: Cesur adam.
2: Cesurca bir cevapla padişaha resmen yani emirle, senin emrin söyleme, sanatta geçmez, emirle söylemem şeklinde bir cevap verdikten sonra 2. Abdülhamit'in babasından ve amcasından daha fazla rağbet gördüğünü bahsetmiş Hacı Arif Bey. Bu tavırdan sonra tabii Abdülhamit'e bu cevap ulaşınca, 2. Abdülhamit'e padişah bestekarın Musikayı Hümayun'daki odasına hapsedilmesini emrediyor. Yine orada da bir şefkat tarafı da var.
1: Evet, yani zindana değil de
2: Musikayı Hümayun'daki odasında 50 gün boyunca hapiste hapsediliyor. Dışarı çıkmasına müsaade edilmiyor. Ve burada da Hacı Arif Bey bir eser besteliyor. Ah teri düşkün garibu aşık, garibu aşık avariyim mısra ile başlayan nihavent bir eser besteliyor. Yani o kadar işli bir adam, o noktaya gelince onu da bir eserle dile getiriyor. Hatta daha sonra ömrünün son dönemlerinde Gurub etti güneş, dünyam karardı diye bir eserle dile getiriyor. Canı sıkıldığı zamanı anlatan güzel gün görmedi avare gönlüm diye bir eser de var. Yani her halini bir eserle, bir besteyle ortaya koymuş ve şarkı formunda eserleri ilk kez bestelemeye başlamış bir isim Hacı Arif Bey. Allah gani gani rahmet eylesin. Aynen. Eserlerinde hep bir duygu yoğunluğu, hep bir romantizm var ki ders verdiği, hocalık yaptığı dönemde benim bildiğim 3 talebesiyle de izdivacı var farklı zamanlarda. Yani musikinin üzerindeki haleti ruhiyesini tüm azalarıyla, kalbiyle, zihniyle yaşayan bir musiki şinastan bahsediyoruz.
1: Hacı Arif Bey'in o ahvalini yansıtan bestelerinden bir tanesini dinleyelim mi?
2: Tabii ki dinleyelim.
1: Hangisini
2: inşallah
1: dinleyelim kıymetli üstad?
2: Güzel gün görmede avare gönlümü dinleyelim mi acaba?
1: Buyurun.
2: Çünkü hazır aslında dedik ya musiki şinaslar itibar görmek ister. Sanata değer verilmesini ister. O 50 gün odada kaldıktan sonra bestelediği eser farklı bir eser ama bir genel ahvalini de ruh halini de yansıtması açısından güzel gün görmede eserin Hüzzam makamında çok güzel bir eser.
1: Makam Hüzzam, hüzünlü evet. Mehmet Sait Bey'in güftesi. Bu güfteyi duyduğu zaman Hacı Arif Bey acaba demiş midir? Tam beni anlatıyor şimdi, ben buna ne güzel besteler yaparım diye. Evet. Bakalım, buyurun siz dinliyorsunuz.
2: Eyvallah.

0: Gülniyaz.
1: Gülniyaz programında sizlerle birlikteyiz efendim. Hacı Arif Bey'den bahsediyoruz. Onun bestesi güzel bir ezgiyi dinledik. Güzel gün görmedi avare gönlüm dedi Doktor Agah Terzi. Efendim ağzınıza sağlık. Kıymetli sanatçılarımızın ellerine sağlık, yüreklerine sağlık. Hacı Arif Bey'den bahsediyoruz dedik. Muallim tarafını, öğretmen tarafını sarayda da icra etmiş. Peki... Teori olarak klasik Türk müziğine Hacı Arif Bey'in spesifik özel olarak bunu vermiştir. Günümüzde de kullanıyoruz dediğimiz neler var acaba?
2: Tabii ki Hacı Arif Bey'in günümüzdeki Türk musikisi icrasına şarkı formunu katması en önemli hizmetlerinden biridir. Ayrıca şarkı formuyla birlikte birçok kişinin belki de en sevdiği makamlardan birisi olan Kürdili Hicazkar makamını
1: o kişilerden biri bulmuştur. De benim efendim.
2: Evet. Kürdili Hicazkar makamının ayrı bir tarafı vardır. Aslında Kürdili Hicazkar makamı ile ilgili de Hacı Arif Bey'in kişiliğiyle örtüştürmek çok önemli. Kürdili Hicazkar makamında bir melankolik yön evet. vardır. Yani hüzün içerir. Hüzdan makamı gibi olmasa da bir tabiri
1: umutlu hüzün diyorum.
2: Umutlu hüzün.
1: Umutlu hüzün.
2: Umutlu hüzün içerir.
1: Ümit var hüzün.
2: Evet. Değişkin coşkuları içerisinde yaşayan bir makamdır Kürdi Hicazkar makamı. Hem Hicaz makamı var içerisinde, hem yeri geldiği zaman Kürdi nameleri kullanıyor. Yeri geldiği zaman da Hicazkar'la karar veriyor. Aslında içinde hayatında yaşamış olduğu bu değişimlerin, bu atraksiyonların, bu maceraların yansıdığı bir makamı bizim musikimize kazandırmış bir isim Hacı Arif Bey. Dediğim gibi şarkı formu öncesinde yoktu Hacı Arif Bey'den. Hep işte peşrevler vardı, karlar vardı, uzun formlu eserler vardı. Böyle 3-4 dakikalık, 2-3 dakikalık eserler yoktu. Başlardı 8-10 dakika süren eserlerden bahsediyorduk. Bunu ilk kez Hacı Arif Bey'in yaptığı eserlerle şarkı formu gündeme geldi ve günümüzde de en çok şarkı formunda eserler Türk musikimizde yer almakta. Bu açıdan baktığımızda Hacı Arif Bey'in musikimize olan katkısı hem çok güzel besteleri, biraz da Kürdi Hicazkar makamındaki besteleri, hem şarkı formunu hem de

0: kendinden önceki nesile ait eserleri bir sonraki nesile aktarması yönüyle yapmış olduğu hizmetten dolayı da Hacı Arif Bey'i rahmetle yad etmemiz gerekiyor.
1: Rabbim gani gani rahmet etsin hizmetleri için. Amin. Rabbim razı olsun.
0: Amin.
1: Peki Günyaz programında gönül isterdi ki Kürdülici Asker bir Hacı Arif Bey eseri dinleyelim ama herhalde ona vaktimiz çok da fazla yetmeyecek.
0: Evet, yani bu seçtiğimiz eserlerden sonra vaktimiz kalırsa bakarız ama zannetmiyorum çünkü diğer eserler de çok önemli.
1: Az bir vaktimiz kaldı. Hepsi birbirinden kıymetli ama bizim listemize aldığımız benim önümdeki notlarda Kurretül Ayn Habibi Kibriyasın.
0: Evet.
1: Güftesi Kahyazade Arif Bey'e ait olduğu yazıyor.
0: Evet.
1: Dinleyelim mi sizden?
0: Evet, aslında bu eserde de bizim yanlış hatırlamıyorsam 2010 yılında yaptığım bir albümde seslendirdim. Ya 2010'da ya 2011'de Gönlüme Düşenler albümünde seslendirmiştim. İçinde kasidesi de vardı. İsterseniz oradan da seslendirebiliriz.
1: Peki hemen arkadaşlarımızdan rica edelim. Kıymetli üstadımızın albümünden Kurretül Ayn Habibi Kibriyasın isimli bu güzel ezgiyi dinleyelim.

0: Gülniyaz.
1: Gülniyaz programında sizlerle birlikteyiz kıymetli dinleyicilerimiz. Artık programımızın yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Az önce Doktor Agah Terzi'nin 2011'de değil mi üstadım?
2: Evet.
1: Gönlüme Düşenler, evet, isimli albümü. Şimdi siz eseri dinlerken albümden biz de konuştuk burada. O zamanlar gençtim diyor. Bakmayın öyle dediğine, ben yine söylemiş oldum ama Agah hocamız hala genç. Hala o kıymetli icrasıyla bizlerle birlikte. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ağızlarımıza sağlık kıymetli,
2: evet,
1: hocam.
2: Evet, teşekkür ediyorum. Eksik olmayın.
1: Hacı Arif Bey'den dinledik. Kurretül Ayn Habibi Kibriyasın isimli bu güzel eseri. Hacı Arif Bey'le de yine programımızı noktalayalım istiyorum. Neler dersiniz?
2: Evet. Hacı Arif Bey, Allah rahmet eylesin. Biraz evvel de bahsettiğimiz gibi iki eser önce miydi konuşuyorduk. Bir 50 günlük bir hapis odasında hapis süreci var. Bundan sonra çok müteessir oluyor bundan. Çok rahatsız oluyor ve bu olaydan sonra da Muzika-i Humayun'a çok nadir uğramaya başlıyor. Affedildikten sonra dahi. Ve geçim sıkıntısı çektiği bir dönemde olmuş bu noktadan sonra. Ve vefat durumu el veriyor. Kalp hastalığıyla bir rahatsızlık geçiriyor ve Külüce Asker makamındaki eseri de, hem makamı hem eseri, bu dönemde
1: hasta olduğu dönemde, evet, makamı oluşturuyor, doğru.
2: Evet. Bilgim o yönde ve bu meşhur "Gurub etti güneş dünyam karardı" isimli eseri de bu hastayken bestelediğini biliyorum. Daha sonra Hacı Arif Bey'in hastalığından sonra, vefatından bir yıl kadar önce bahsettiğim gibi kalp hastalığına yakalanıyor. 85 yılında da Muzika-i Humayun'daki odasında vefat ediyor. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Beşiktaş'ta Yahya Efendi dergahının haziresinde metfun. Allah yapmış olduğu hizmetleri amel defterinde onun lehine, günahlarına kefaret eylesin inşallah.
1: Amin inşallah. Efendim, Hacı Arif Bey'i anlatmaya programların süresi de kısa gelir, kalemler de kısa gelir, diller de yetmez. Bizim programımızın da sonuna geldik. Bu bölümde Hacı Arif Bey'i anlattık. Onun hayat hikayesini ve kısa kısa ezgilerinden, eserlerinden sizlerle paylaştık efendim ve programımızın artık sonuna geldik. Programımızı size Reyhan Sevinç hanımefendi hazırladı. Kendilerinin selamını sizlere iletiyoruz. Teknik masada Hasan Hüseyin Kalaz beyefendi bizlerle birlikteydi. Kanunda Emin Bayram'ı dinledik. Ud'da Hüseyin Yıldır'ı, cello'da ise Yiğit Ateş bizlerle birlikteydi. Kıymetli sanatçımız icrasıyla bizlerle birlikte olan Doktor Agah Terzi beyefendi, tabi icrasıyla birlikte diyorum ama verdiği bilgiler en az icrası kadar kıymetli, değerli. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli üstadım.
2: Ben teşekkür ederim. Artık ne derler, sürçülisan ettiysek affola. Biraz gripten dolayı sesimizde çatal. Bundan dolayı da özür diliyorum dinleyicilerimizden.
1: Dinleyicilerimiz samimiyetimizi bilirler. Onlar bizi affederler. Hacı Arif Bey'in yine bir eseriyle programımızı nihayete erdirelim istiyorum. Ben İbrahim Bildir. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Hoşçakalınız efendim.

0: Gül Niyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Terzi.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bu dünya geçicidir, kalmaz. Bu kalan hayatın daha ne kadar süreceği belli olmaz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090. İste

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik. Kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştık. Sonra evlerinize. Sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.
2: İste dinle, az sonra.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Hayırlı akşamlar. Torunum Muhammed Asaf için sıradaki Ezgi'yi istiyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Kocaeli'den Mustafa Yağız.

Enes bin Malik anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdu. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Efendimiz namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, "Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?" dedik. Efendimiz de, "Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu." buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Tarsus'tan arıyorum. Öğüt adlı ilahiyi canım kızım için, damadım için, Ağrı'daki ve Afşin'deki torunlarım için istiyorum. Bak oğlum.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Ben İzmir'den Murat. Kızlarım İpek Zürel ve Sezif için, oğlum Tarık için, Mehmet Eminay'dan "Ne zaman anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım aslı ilahi"

Aleyküm, hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ankara'dan yayına katılıyorum. Agah'tan uygun gördüğünüz bir eseri rica ediyorum. Annem ve babam için istiyorum bu eseri. Ellerinden öpüyorum, selam ediyorum. Herkese iyi dinlemeler.

Selamünaleyküm. Doğru olsam ok gibi ilahisini kızlarım, eşim ve bütün Diyanet Radyo dinleyenleri için istiyor. İyi yayınlar diliyorum.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Herkese hayırlı akşamlar. Sıradaki eseri şu an Diyanet Radyo dinleyenlerine ve Diyanet Radyo çalışanlarına istiyorum. Herkese iyi dinlemeler.

Ben İstanbul'dan Emre, tüm sevdiklerim için ve tüm İslam alemi için Zahit Bizi Taneyleme isimli eseri istiyorum.

0: Kafama takılanlar az sonra.
1: Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Yusuf. Diyanet Radyo'yu zevkle, muhabbetle takip ediyoruz. Fatih Koca'dan bir eseri tüm sevdiklerim için istiyorum. Hayırlı akşamlar.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşit.

eşlik ettik. Kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştık. Sonra evlerinize. Sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil, güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.

kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Bizler Müslüman ailelerde doğduğumuz için mi Allah'a inanıyoruz? İnanmayan ailelerde doğanların suçu ne? Allah onlara da akıl vermiş, bize de. Ama biz aklı tam olarak kullanabiliyor muyuz?
1: Demir gibi ağır, kaya gibi cüsseli 3 tane soru. Anlaşılan bugün amacın beni tökezletmek. Bir cevap veremesin de şöyle bir keyfini süreyim diye düşünüyorsun. Allah kerim, ne demiş şair? Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Allah'ın izniyle bir çıkar yol bulacağız.
0: Estağfurullah hocam, ne haddimize?
1: İslam alimlerinin neredeyse tamamı, insanın aklıyla Allah'ın varlığını, birliğini ve verilen nimete şükretmenin gerekliliğini bilebileceği kanaatinde birleşmişler. Ama sorumluluk noktasında ayrılmışlar. Bir kısmı bilmeyle sorumluluğu eşitlerken, diğerleri ayırmışlar. Demek ki bilmek ile sorumluluk farklı şey.
0: Sorumluluğu biraz açsak?
1: Sorumluluk görevdir. Görev, bir nimetin bedelinin karşılığı. Öyleyse sorumluluk, bedeli bilmek ve yerine getirmek. Bilmek, kabul etmek ve inanmak. Yerine getirmek ise yaşamak. Allah'a karşı kulluk bilinciyle yaşamak. Bilginin sorumluluk doğuracağını düşünenler buradan yola çıkıyor. Diğerleri ise sorumluluk için emir ve yasak şeklinde bir düzenlemenin gerekliliğine inanıyorlar. Onlara göre düzenleme yoksa sorumluluk yok.
0: Hocam, esas soruya gelsek?
1: Geliyoruz da şu ana kadar söylediklerimiz soruya girişti. Giriş olmadan asıl cevaba nasıl geliriz? Birinci görüşe göre kişi ister inanan ister inanmayan ailede doğsun her halükarda Allah'ı bilmekle sorumlu. Aklı var ve onu kullanmalı. Öncelikle de yaratıcısını bilme noktasında. İkinci şekilde düşünenlere göre sorumluluk için bir düzenleme şart. Bu düzenlemenin adı İslam. Eğer kişiye İslam ulaşmışsa hangi ailede doğmuş olursa olsun Müslüman olmakla yükümlü.
0: İyi ama Müslüman ailede doğanlar 1-0 önde başlıyorlar.
1: O dediğin dış görünüş. Kimin avantajlı, kimin dezavantajlı olduğu son nefeste belli olur. Önemli olan son nefesi mümin olarak verebilmek. Öte dünyada kimseye torpil geçilmez. Peygamber çocuğu olsa dahi. Mesela Hazreti Nuh'un oğluna torpil geçilmedi. Peygamber oğluydu ama kafir olarak öldü gitti. Peygamber Efendimizin her doğan fıtrat üzere doğar. Sonra ebeveyni onları Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Tespiti son derecede doğru ve geçerli. Aile önemli ve orada alınan bilgi ve tecrübelerin dışına çıkılması çok zor. Ama imkansız değil. Eğer kişi aklını kullanırsa ve verilen bilgileri sorgularsa, gerçeği görmesi her zaman mümkün. Nitekim Hazreti Peygamber'e ilk inananların birçoğu müşrik ailelerin gençleriydi. Bütün zorlama ve tehditlere rağmen inandılar ve imanlarından vazgeçmediler. Bu yönüyle bakıldığında inanmayan ailede doğmak bir dezavantaj değil.
0: İyi de baktığımızda Müslüman olanların sayısı az. İnanmayan büyük kitlenin durumu ne olacak?
1: Doğru. Bu noktadan bakılınca hakikaten zor bir durum. Allah'ın son düzenlemesi olan İslam'ın insanlara ulaşmasının gerekli olduğunu söyleyenlere göre eğer İslam bir topluma veya bireylere ulaşmamışsa zaten sorumluluk yok. Hatta İmam Gazali'ye göre eğer İslam manipülatif bir şekilde yani tamamen gerçekliği ters yüz ederek ulaşmışsa onlar için de sorumluluk oluşmaz. Ancak İslam'ın gerçekliğine vakıf olduklarında sorumluluk doğar.
0: Ama büyük kitle ne olacak?
1: Başka bir noktadan bakalım istersen. Dünyada zengin olanların sayısı her zaman az olmuş. Zenginlerin sayısının az olması, diğerlerinin zengin olmasına engel olmadığı gibi, zenginin bir gün gelip fakir olmasına da engel değil.
0: Bu örnek tam tutmadı sanki.
1: Şöyle anlatayım. Sayıya ve görüntüye bakarak değerlendirme yapmak yanıltıcı olabilir. Her şey kişinin iradesine, kararlılığına ve çalışmasına bağlı. Zaman içinde zengin olanların fakir, fakir olanların da zengin olduğunu görüyoruz. Din alanı da böyle değil mi? Dün inanan, bugün inanmayan olabilir. Bunun tersi de mümkündür. Ama şunu unutmayalım ki, bu dünya bir sınav ve sınama alanı. İnsanlar bazen miras yoluyla, bazen şans, bazen de rant yoluyla zengin olabilir. Ama bunun kalıcı olması kişiye bağlı. Mesela şans zenginlerinin büyük çoğunluğunun zaman içinde eski durumlarından daha geriye düştükleri bir gerçek. Mirasa konan da birkaç yılda sıfırı tüketebiliyor. Dünya hayatındaki her şey birbirine benzer. Müslüman olmak da dünya hayatındadır. Nasıl ki aileden zengin olan irade ve çalışmasıyla bunu koruyabilirse, aileden Müslüman olan da inancını ancak irade ve azmiyle koruyabilir. Bunların olmadığı yerde her ikisi de gidebilir. Kendi kazanan gözü gibi bakar. Hazır bulan kolay harcar. Ne demiş eskiler? Hazıra dağ dayanmaz.
0: Ama bunun örnekleri çok az.
1: O kadar da az değil. Kazananlara ve iflas edenlere bak. Müslüman olan sayısının az olması biraz da Müslümanların gereği gibi dindar olmadıklarından kaynaklı. Bugün yaklaşık 400 milyon insanın yaşadığı Malay Adaları, yani Endonezya, Malezya, Filipinler. Müslüman tüccarlardan etkilenerek İslam'ı kabul etmiş. Demek ki günümüz Müslümanlarının yaşantısı yeterince kaliteli olmadığından etkileme düzeyi de son derece düşük. Esas bunun üzerinde kafa yormak gerek. Adaletsiz ve dengesiz sistemler zenginle fakir arasındaki geçişi engelliyorsa, kalitesiz dindarlık da dindarlaşmanın önünü tıkıyor. İşin bir başka yönü, çok fakir bir toplumda bir arabası olanı bile zengin saydığımız gibi, kalitesiz dindarlık ortamında sadece namaz kılanı dindar saymaya başladık. Halbuki İslam, inanç, ibadet ve ahlak bütünüdür. Bunların birindeki eksiklik, dindarlık.

0: varlığın tamamını olumsuz etkiler.
1: Görünen o ki, dinde kaliteyi tutturamadığımız gibi, dünyada da kaliteyi tutturamadık.
0: Haklısın. Doğru söze ne denir? Yüce Allah çalışana verir. Kişi bu dünyada niçin çalışıyorsa ona ulaşır. Bugün inanmayanlar dünya için çalışıyorlar ve kazanıyorlar. Allah onların emeğini boşa çıkartmıyor. Ama öte dünyada bunların bir geçerliliği yok. Kuveyt dinarı bir zamanlar dünyanın en değerli parasıydı. Saddam orayı işgal ettiğinde kimse o paranın yüzüne bakmadı. Çünkü arkasında paranın değerini koruyacak bir güç yoktu. Demek ki bazı kazançların değeri görecelidir. Dünyada çok değerli olanın ahirette hiçbir karşılığı olmayabilir. Bizim prensibimiz şu: ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik ve güzellik ver. Demek ki her iki tarafın da değerlisine yönelmemiz gerekiyor. Tek taraflı düşünme ve yaşamanın belki bu dünyada karşılığı olabilir ama öte dünyada karşılığı yok. Müslüman olarak hem dünyamız kaliteli hem de ahiretimiz kaliteli olmalı. O zaman insanların İslam'a dalga dalga geldiğini görürüz. Tıpkı Mekke'nin fethinde sergilenen tavırdan ve Müslüman ticaret adamlarının din ve ahlakından etkilenme sonucu gerçekleşen İslamlaşmada olduğu gibi.
2: Kafama takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Allah'ın has kullarına davet ettiği kanaat ziyafetinden uzak kalan kimse, padişah bile olsa dilenci gibi aç gözlüdür. Kulakta ve gözde Allah'ın mührü var. Bu yüzden insan işitemiyor, duyamıyor. Yoksa şu perdelerde ne şekiller var, ne sesler var. Cenab-ı Hak dünyada bulunan ilahi güzelliklerden, kemalden, naz ve cilveden dilediğini gözlere gösterir. Güzel seslerden, manevi müjdelerden ve neşeli sözlerden de neyi dilerse kulaklara onu duyurur. Dünya imkanlarla, çarelerle, dermanlarla doludur. Fakat Cenab-ı Hak lütfedip de bir pencere açmadıkça hiçbir çare yoktur. İlahi iradeye uygun düşerse Allah o çareyi belirtir. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, Allah her dert için bir derman yaratmıştır. Fakat onun fermanı, buyruğu, onun izni olmadıkça derdine derman olacak şeyin ne rengini görebilirsin ne de kokusunu duyarsın.

0: biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da. Tarih ve mekan az sonra.
1: Kadim mısralar.

Arif ol, zahid-i huşk olma sakın. Himmet et ta olasın ehli yakın. Olma şek mazlakasında gümrah, ulemadır ulemayı billah. Arif ol, sakın ham sofu olma. Gayret göster de yakın sırrına erenlerden ol. Şüpheye düşmeye sebep olacak haller içinde yolunu kaybetme. Allah'ı tanıyanlar yine Allah'ın alimleridir.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizlerle birlikte Sivas'a gideceğiz. Orada Gök Medrese bizi beklemekte. Kıymetli dostlar, Sahibiye Medresesi diye de bilinen bu muhteşem yapı, firuze renkli çinilerden dolayı Gök Medrese adıyla tanınmakta. 3. Gıyasettin Keyhüsrev devrinde Vezir Fahrettin Ali bin Hüseyin Sahip Ata tarafından 1271 yılında yaptırılmış. Medresenin Şaban-ı Şerif ayının, yani yıl olarak da söylemek gerekirse 663 Hicri yılının Şaban-ı Şerif ayında bir vakfiyesinin düzenlendiğini ve suretinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün arşivinde bulunduğunu biliyoruz. Taçkapı nişinin köşelerindeki sütunçelerin üstünde yer alan iki panodaki Ameli Üstad Kalüyanül Konevi ibaresinden mimarının adının Kalüyan olduğunu öğreniyoruz. Ve kendisi Konyalıymış. İki katlı ve açık avlulu olarak dört eyvanlı plan düzenine göre kurulan medresenin taç kapısı batı yönünde yer alıyor efendim. Cephede taç kapının solunda kemeri yonca yaprağı şeklinde yapılmış üç lüleli ilginç bir kitabeli çeşme, köşelerde de iki bölüm halinde geometrik ve bitkisel kabartma motiflerle bezeli iki dayanma kulesi bulunmakta. Medresenin en gösterişli bölümü üzerindeki süslemelerle Selçuklu kapıları arasında önemli bir yere sahip olan taç kapıdır. Yapıya abidevi görünüşünü veren taç kapının çoğunlukla stalaktik kavsaralı olan nişi, önce yazı kuşağından oluşan bir sivri kemer, sonra da dikdörtgen taş işçiliğine sahip bir bordürle kuşatılmış. Yayvan kemerli kapı açıklığının iki yanındaki nişler, taç kapının birer küçük benzeri şeklinde yapılmış. Cephe süslemesinde palmetler, lotuslar ve birbirini kesen geometrik kompozisyonlar yer almakta. Ayrıca hayat ağacı, nar, şahin, kuş ve hayvan başı gibi figürler göze çarpıyor. İkisi nişi çevreleyen sivri kemerin altında, ikisi de üstünde olmak üzere 4 adet yuvarlak boşluk bulunmakta ve bunlar buralarda oynak halde 4 adet kabara olduğunu göstermekte. Bu yuvarlak boşlukların üstünde ise kitabe yer alıyor. Sevgili dostlar, bu muhteşem yapının cephesinde taç kapı üzerine inşa edilen iki minare, tabana kadar inen ve taç kapı ile bütünleşen süslemeli kaideleriyle tam bir simetrik uyum içinde. Yivli olan minarelerin yivlerinin arası birkaç santimetre çapındaki yarım daire şeklinde firuze renkli sırlı tuğlaların üst üste sıralanmasıyla meydana getirilen kaval silmelerle ayrılmış. Ayrıca minareler üzerine yine firuze çinilerle zikzak motifli süslemeler yapılmış. Minarelerin kaideleri üzerinde sırayla üstten aşağı tuğladan yapılan evreni temsil etmesi muhtemelen daire şeklinde bir motif ve onun altında bitkisel bir bezeme, sonra bir kitabe ve kitabenin altında da geometrik yıldız motifleri yer almakta. Daha aşağılarda ise hayat ağacıyla onun altında da geometrik yıldız motifleri yer almakta. Efendim, hayat ağacıyla onun altında altıgen çerçeve içinde yine birer kitabe bulunuyor. Hayat ağacı süslemesi üzerinde kartal veya şahin gibi görünen çift başlı bir yırtıcı kuş resmedilmiş. Ayrıca hayat ağacı üzerinde bazı kuş tasvirleri ve meyvelerden nar görülmekte. Medresenin yayvan kemerli kapısının sol tarafında bir yaprak üzerine sıralanmış çeşitli hayvan başlarından oluşan bir süsleme bulunuyor. Hayvan başlarının burç sembolleri olduklarını sanıyorlar efendim tarihçiler. Kıymetli dostlar, taç kapının açıldığı giriş eyvanı yıldız tonoz örtülü. Bu eyvanın iki yanında yer alan kapılardan sağdakiyle mescide, soldakiyle Darül Kurra'ya geçiliyor. Her iki mekanında kubbeli ve pencereli olup Mescid Darül Kurra'dan daha büyük olduğundan ve kubbesine Türk üçgenleriyle geçiş sağlandığından bu yapının bir karakteristik Türk mimari örneği olduğunu da elbette gün yüzüne çıkarmış bulunuyorlar efendim. Minarelerin merdivenlerine de bu odalardan çıkılıyor ayrıca. Bu mekanların yanlarına rastlayan cephe kısmının iki köşesinde dikdörtgen iki salon bulunuyor. Bu salonlar yaklaşık 15 metreye 25 metre ölçülerinde havuzlu avlunun iki yanında yer alıyor. Çeşitli başlıkların kullanıldığı, farklı cinsten sütunlara oturan iki revak yer almakta ve bu revaklara cephenin köşelerindeki salonlardan başka iki yan eyvanlarla onların iki yanında yer alan altışar oda açılmakta. Bu odalardan sağ diptekiler diğerlerinden daha büyük. Girişin karşısındaki büyük eyvanın yahut yazlık dershane olarak kullanılan mekanın yanlarındaysa doğrudan avluya açılan ve medresenin en büyük kapalı mekanlarını oluşturan iki salon, kışlık dershaneler yer almakta. Sağdaki kışlık dershane daha büyük. Kıymetli dostlar, her yönüyle harikulade düşünülmüş bir medrese, Gök Medrese. Özellikle buradaki Darül Kurra'nın ve diğer tahsil görülen mekanların varlığı ve sanatsal olarak buraya benzemelerin yapılış tarzı hakikaten bu güzel medreseyi diğer medreselerden daha çok öne çıkarmakta. Yapıldığı dönemi göz önünde bulundurursak özellikle Buhara'daki, Özbekistan'daki medreselerin yapılarına benzeyen ama karakteristik Türk mimarisi örneğinin zirvesi diye nitelendirebileceğimiz bir yapıdır efendim burası. Kıymetli dostlar, bugün de tarih ve mekan programının sonuna geldik. Sivas'tan Gök Medrese'den sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca

Değerler Eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Bu dünya bir zindandır. Zindanda ne gibi arzu ve dilek bulabilirsin? Dilek, arzu ve mutluluk ancak cennette bulunur. Burası Allah'ın gerdiği, şeytanın sevdiği yerdir. Allah'ın bıraktığını şeytan çok sever.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki

ki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargâh

Allah'ın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi, her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada.

aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş, delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes olduk. Önce kulaklarınıza ulaştık, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, İlk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.

taştın yine deli gönül, sular gibi çallar mısın? Baktın yine kaldı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yâre, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunlar eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaş, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağım olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esrede Yunus'un canı, yoldayım illerim kanı. Yunus düşte gördü seni, sayrımsı.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Senin gücünü, kuvvetini veren Allah'tır. Yoksa bedeninde duyduğun sıcaklık atar damarlarından mı sandın? Şu güneş kandilinin parlaklığını fitilden, pamuktan, yağdan mı sandın? O göz kamaştırıcı parlaklık Allah'ın ona ihsan ettiği nurdandır. Başımızın üstünde duran gök kubbenin yukarıda duruşunun direkle, iple ilgisi yoktur. Ey hakikate susamış kişi! Bu gördüklerin yaratan, kullarını seven Allah'ın kudretindendir. Allah'ın sırlar hazinesini aç ve her ne varsa haktan bil.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Eyleme kimseyi zemm-ü gıybet. Ayıptır akıl olana bu sıfat. Zevki yok, alemi yok, lezzeti yok. Günehi gayr-ı measiden çok. Dostlar olmaz olur senden emin. Namın anılsa ederler nefrin. Kimseyi kötüleyip dedikodusunu yapma. Bunu yapmak akıllı kişiler için büyük bir ayıptır. Dedikoduculuk ve başkasını kötülemenin zevki, gereği ve lezzeti yok. Üstelik günahı diğer bütün günahlardan da fazla. Bunları yaparsan dostların senden emin olmazlar ve adın anıldıkça senden nefret ederler.

Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil,

Sultanacığım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü. Başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi, ateşten uzak eyle beni, hicrana düşürme kalbimi, rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı, sensin kimsesizlerin dayanağı, sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran, sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin.
Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar. Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya bari, ya bari. Ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya musavvir, ya musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar. Gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar. Sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab. Yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya
Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah. Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, Ya Alim. Senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabıd, Ya Basit, Ya Kabıd, Ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, Ya Hafîn. Öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz. İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil. Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, Ya Semî. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, Ya Basir. Körüm körlüğüme bile. Körüm gördüğüme bile. Körüm gösterdiklerine bile. Vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerimi.

Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

kötülükleriyle tanınmış kişilere yaklaşma. Böyle insanlar kara huylu kişilerdir. Ey temiz yapılı kişi, sen karaya yaklaşma. Bilirsin ki kara beyaza çabuk bulaşır.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan ve Din İşleri Yüksek Kurulu'nun çalışması olan Fetvalar kitabının gözden geçirilmiş ilaveli baskısı. Günlük hayatta kendisine gerekli olan dini bilgiyi öğrenmek, Müslümanım diyen her ferdin üzerine farzdır. Zira yaptığımız her eylem, farz, vacip, sünnet, mübah, haram ve mekruh gibi hükümlerden birinin kapsamına girebileceği gibi, hayatımızın hiçbir safhasını dini çerçevenin dışında tutamıyoruz. Dolayısıyla tutum ve davranışlarımızın dini niteliğini bilmek, eylemlerimizin neliğini ve niceliğini öğrenip sonuçlarının nereye varabileceğine dair bilgi sahibi olmak, dini mübini İslam'ın hükümlerini ve rükunlarını doğru bir şekilde öğrenmek, dini bir yaşantı ve onun neticesi olan ahiret saadeti için elzem. Genel itibarıyla kişinin dini hak ve yükümlülüklerini bilmesi olarak tanımlanan fıkıh ilmi, tarihi süreç içerisinde dini hayatın yaşanması ihtiyacına binaen ortaya çıkmış ve Müslümanın dünya hayatını İslami ölçülere uygun bir şekilde yaşamasını mümkün hale getirmiştir. Malumunuz değişen hayat şartları, çözüm bekleyen yepyeni meseleleri de beraberinde getirir. Bu süreç, İçtihat ehli alimleri söz konusu yeni meselelere çözüm aramaya sevk eder. Müçtehit alimlerin ürettiği bu çözümlerin ve içtihadi yaklaşımların adı olan fetva, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin saadetli dönemlerinden itibaren Müslümanların dini hayatının düzenlenmesi ve yönlendirilmesinde etkili olmuş ve fıkhın güncelliğinin muhafazasında da önemli rol oynamıştır. Hayatın teknoloji, tıp, ekonomi gibi alanlardaki gelişmelerle hızla değiştiği günümüz dünyasında fetva kurumuna duyulan ihtiyaç da söz konusu değişim hızıyla aynı oranda artmaktadır. Zamanla ortaya çıkan ve hala da çıkmakta olan karmaşık meselelere çözüm bulacak, ortak akılla çalışan fetva kurumlarının varlığı kaçınılmazdır. Din İşleri Yüksek Kurulu da 1924 yılında Heyeti Müşavere adıyla kurulduğu günden itibaren ortaya çıkan yeni meselelerin dini hükümlerini tespit eden güvenilir bir fetva kurumu olarak varlığını sürdürmektedir. Kolaylaştırıcı, birleştirici ve aydınlatıcı bir dil ve tavır benimseyen Din İşleri Yüksek Kurulu, klasik geleneksel meselelerin yanı sıra kadim fıkıh kaynaklarında hükmü bulunmayan pek çok güncel mesele hakkında görüş oluşturur, asli delillerin yanında maslahat ve zaruret ilkeleriyle toplumun genel örf ve adetleri gibi tali delilleri de esas alarak toplumu din konusunda aydınlatmayı ve dini her türlü soru ve sorunları cevaplamayı amaçlar. Ayrıca İslam ülkelerindeki fetva ve fıkıh meclislerinin ulaştığı yeni sonuçları da yakından takip eder. Kurulun hazırlamış olduğu ilmihal konularının yanında halkımızın ihtiyaç duyabileceği genel fıkhi meselelere de yer veren Fetvalar kitabının gözden geçirilmiş ilaveli baskısı, kurulun öteden beri verdiği fetvalardan oluşan müktesebatının hüküm, üslup ve delilleri açısından tekrar ele alınarak ve gerekli güncellemeler de yapılmak suretiyle yeniden yazılmasıyla baskıya girdi ve raflardaki yerini aldı. Başkanlık, kurul ve müftülüklerce vatandaşların sorduğu dini sorulara doğru ve güvenilir kaynaklara başvurmak suretiyle anlaşılır bir dille cevaplamayı, bunu yaparken de söylem birliğinin sağlanmasını amaçlayan bu çalışmanın gayesi aslında doğrudan halkın istifadesini kolaylaştırmak. İtikat, namaz, zekat, oruç, hac ve umre, aile hayatı, miras ve vakıf, helal ve haramlar, sosyal hayat ve ticari hayat gibi ana başlıklar altında toplanan ve 1086 fetvadan oluşan bu eser, kurul üyeleriyle uzman ve uzman yardımcılarının uzun ve titiz çalışmaları sonucunda ortaya çıkmış. Kitabın önceki baskısı tekrar gözden geçirilerek bazı fetvalar ilave edilmiş ve bu baskıya özel bazı düzenlemeler de yapılarak okurun istifadelerine sunulmuş.
Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan ve Din İşleri Yüksek Kurulu'nun çalışması olan Fetvalar kitabının gözden geçirilmiş ilaveli baskısını konuk ettik. Halkımızın dini ihtiyaçlarının karşılanmasına büyük katkıları olacağını ümit ettiğim bu kıymetli çalışmayı, okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevk-i selimine emanet eder, hepinize istifadeli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

sana hisli yürek lazım. Sen oku onu yazdım iki söz ya.

0: kadim mısralar. Divan edebiyatımızın tüm güzelliklerini sizlerle buluşturuyor, gazeller, mesneviler, kasideler bizlere neler anlatıyor, hep birlikte öğreniyoruz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Ali Bektaş'ın seslendirdiği kadim mısralar her gün Diyanet Radyo'da. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştık, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.

Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif anam seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl. Tevhiz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Haktandır o reddetme. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hakkın olacak işler. Boştur gamı teşmişler. Ol hikmetini işler. Mevla.

Hiç kimseye hor bakma. İncitme, gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel neyler. Hoş sabrı cemilimdir. Takdiri kefilimdir. Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her dilde onun adı. Her canda onun yadı. Her kuladır imdadı. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde, derman eder ol derde. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her kuluna her anda, geh kahru geh ihsanda, her anda o bir şanda. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Az ye, az uyu, az iç. Ten mezbelesinden geç, dil gülşenine gel göç. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekli koy şöyle, hayranı hak ol söyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her sözde nasihat var, her nesnede zinet var, her işte ganimet var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her söyleyeni dinle, ol söyleteni anla, hoş eyle kabul canla. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil elsin ey halkı, aklami hak ey hakkı, öğren edeb-i hulku. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Vallahi güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Güzel etmiş.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu kadar kısa sürede nasıl yapabildin?
2: Arkadaşlarımın desteğiyle 300 fidanı diktik.
1: Peki ya altın?
2: O da burada. İşte alın. Tam istediğiniz kadar. 1600 dirhem.
1: Bunu başaracağına inanmıyorum. Ama sözünü tutmuşsun. Şimdi sıra bende. Evet, artık özgürsün.
3: Elhamdülillah, elhamdülillah. Sana binlerce şükürler olsun ya Rabbi.
4: Bize bunca nimet veren Rabbimizin huzuruna hangi amelle çıkacağız?
5: Gece gündüz alnımız secdeden kalkmasa bile nimetlerin şükrünü eda edebilir miyiz?
4: Ne yaparsak Allah'ın sevgisini kazanabiliriz? Kıyametin dehşetinden kendimizi nasıl kurtarabiliriz?
5: Peygamberimizin yaptığı gibi yapalım. O gecelerini namazla geçiriyor. Eşinden öğrendim. Bazen ayakları şişene kadar namaz kılıyormuş. Bunun sebebini sorunca da şükreden bir kul olmayayım mı diyormuş.
6: Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır. Biz günahkar kullarız. Daha fazlasını yapmamız lazım.
7: Peygamberimizin söylediklerinden sonra gençler yaptıkları hatayı anlamışlardı.
4: Peygamberimiz doğru söylüyor. Allah bizden böyle bir şey beklemiyor ki. Bunu nasıl düşünemedik?
5: Niyetimiz Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktı. Aşırılığa kaçtığımızı fark edemedik.
6: Peygamberimizin sünnetini uygulamak konusunda orta yolu tutmak, kendimizce uygun bulduğumuz çokça ibadeti yapmaktan daha önemliymiş meğer.
4: Allah'ım, bizi doğru yoldan ayırma.
0: 82. Bölüm.
7: Mescid-i Nebevi'de bir namaz vaktiydi. Saçı sakalı karışmış Necid'li bir adam Resulullah'ın yanına yaklaşmaya çalışıyordu.
8: Allah'ın peygamberini görmek ve onunla konuşmak istiyorum. Müsaade edin. Sen Allah'ın elçisi misin? Bana bu dini anlatmanı istiyorum.
7: Peygamberimiz İslam'ın temel prensiplerini anlattıktan sonra adam şöyle sordu.
8: Allah'ın bir olduğuna ve senin onun elçisi olduğuna inandım. Başka ne yapmam gerekir?
7: Peygamberimiz günde 5 vakit namaz kılmalısın dedi.
8: Kılmam gereken başka namaz var mı?
7: Peygamberimiz hayır ama nafile kılabilirsin. Bir de Ramazan ayında oruç tutmalısın diye yanıtladı adamı.
8: Tutmam gereken başka oruç var mı?
7: Peygamberimiz hayır ama nafile oruç tutabilirsin dedi ve ekledi. Bir de malının 1/40'ını zekat olarak vermelisin.
8: Vermem gereken başka bir şey var mı?
7: Allah Resulü cevap olarak hayır ama sadaka verebilirsin dedi.
8: Vallahi bundan ne fazla ne de eksik yapacağım.
7: Yanından ayrılan adama bakan Resulullah Efendimiz şöyle dedi. Eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi. Sonra birkaç gündür göremediği biri geldi aklına. Ashabına mescidin temizliğiyle ilgilenen siyahi hanımın nerede olduğunu sordu.
4: Ey Allah'ın Resulü! O dün gece vefat etti. Cenazeyi bekletmek istemedik ve defnettik.
7: Bu hanım sadece Allah rızası için mescidi temizler ve gerekli işleri yapardı. Vefa örneği peygamberimiz arkadaşlarına neden bana haber vermediniz diye sitem etti.
4: O saatte sizi rahatsız etmeyelim diye haber vermedik.
7: Peygamberimiz kadının kabrine gitti ve başucunda cenaze namazını kıldı. Sonra ashabına dönerek... Bu kabirler sahipleri için karanlıklarla doludur. Şüphesiz ki Yüce Allah benim kendileri için kıldığım namaz vesilesiyle onları aydınlatır. Ben aranızda olduğum müddetçe biri öldüğünde bana haber verin. Benim o kimseye cenaze namazı kılmam rahmettir, dedi. Ramazan'ın son 10 günüydü. Peygamberimiz mescitte itikafa girmişti. Hanımlar kendi aralarında sohbet ediyorlar, Resulullah'ın ibadetleri konusunda bilgi alışverişinde bulunuyorlardı.
9: Ümmü Süleym, Ramazan'ın son 10 gününe girdik. Kadir gecesinin bu gecelerden birinde olduğunu söylüyor Peygamberimiz.
10: Evet Ümmüzer. Ayşe'den duyduğuma göre Resulullah bugünlerde ibadet hususunda başka zamanlarda göstermediği gayreti gösteriyormuş.
9: Ben de Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın dediğini ondan öğrendim. Ramazan gecelerinin her biri ayrı öneme sahip. Biz de elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz ama Kadir gecesiyle ilgili müjde çok büyük.
10: Bin aydan daha hayırlı bir gece. Üstelik tüm meleklerin yeryüzüne indiği bir gece. Peygamberimizin itikafa girdiğini duydum.
9: Evet, mescitte ufak bir çadır yapılmış. Peygamberimiz sadece vakit namazlarını kıldırmak için oradan çıkıyor. Onun dışında hep orada. Eşim Ebu Zer de onunla birlikte. Gece gündüz ibadetle meşgul oluyorlar.
10: Biz de girsek.
9: İtikafa girmek isteyen hanımlar da evlerinde girebilirmiş.
10: Ben de ne kadar fırsat bulabilirsem o kadar girmek istiyorum. Evimde bir köşe ayarlayayım.
9: Olabilir. Peygamberimizin ailesi de itikafa girmiş. Biz de bu mübarek vakitleri değerlendirelim.
10: Oğlum Enes anlattı. Geçen gece Resulullah'ın namaz kıldığını görmüş. Hemen gidip arkasında namaza durmuş. Sonra biri, sonra biri daha gelmiş. 10 kişi kadar olmuşlar. Peygamberimiz arkasında birilerinin olduğunu fark edince namazı kısa tutmuş. Sonra evine gidince uzun uzun namaz kılmaya devam etmiş.
9: Nafile olarak kıldığı namazların farz olmasından endişeleniyor. Buna güç yetiremeyeceğimizi düşünüyor.
10: Haklı da hangimiz onun kadar dayanıklıyız ibadete? Geceleri ayakları şişene kadar namaz kılıyor. Sık sık oruç tutuyor. Bunlar farz oluverirse biz ne yaparız?
9: Allah güç yetiremeyeceğimiz şeyleri üzerimize yüklemez. Geçen gün Resulullah mescitten geçerken ibadet eden bir hanım görmüş. Akşam döndüğünde kadın hala namaz kılıyormuş. O kadar yorulmuş ki iki direk arasına geldiği bir ipe tutunarak ayakta durabiliyormuş. Onu görünce şöyle demiş: biriniz dinç ve keyfi yerindeyken namaz kılsın. Güçsüz kaldığı zaman namazı bıraksın. Siz usanırsınız fakat Allah usanmaz.
10: Her şeyde olduğu gibi ibadetlerde de orta yolu tutacağız demek ki.
9: Evet, dinimiz aşırılıklardan uzak durmamızı istiyor. Bizim için en iyi örnek de Peygamberimiz. O ailesini asla ihmal etmez, aşırılıklardan hoşlanmaz. Ama ahiret için de sürekli hazırlık halindedir. Belki tüm gece ibadet etmeyi hoş görmüyor ama bizi nafile namazlara da teşvik ediyor. Ebu Zer'in dediğine göre Ramazan'ın 22. gecesinde Peygamberimiz namazı kıldırdıktan sonra şöyle demiş: İnşallah bu gece kalkıp namaz kılacağız. Sizden arzu eden kalkıp bu namazı kılsın.
10: Evet, Enes de haber verdi. Biz de katıldık. Birkaç gündür devam ediyoruz. O kadar güzel oluyor ki geçen akşam birisi hepimizin duygularına tercüman oldu ve "Ey Allah'ın Resulü, bu gecenin geri kalan kısmında da bize nafile namaz kıldırsanız" dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz imam namazı bitirinceye kadar onunla namaz kılan kimseye geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap yazılır diye cevapladı.
9: Yatsı namazıyla sabah namazını cemaatle kılan için de aynı müjde var değil mi?
10: Evet, Resulullah cemaate devam etmeyi çok önemsiyor. Birkaç vakitte göremediği kimseleri tek tek sorduruyor.
9: Peygamberimizin kıldırdığı namazların tadına doyulur mu? Kimse bunu kaçırmak istemiyordur. Ama tabii mecburi durumlarda oluyordur.
10: Ben de öyle düşünüyorum. Muhacirle Ensar kendi aralarında iş bölümü yapmışlar. Uzak bölgelerde oturanlar halledilmesi gereken işleri sıraya koymuşlar. Her gün biri mescide geliyor, Peygamberimizden duyduklarını diğerine anlatıyormuş.
9: Bahçelerin sulanması, hayvanların bakımı kolay şeyler değil. Ne yapsınlar?
10: Evet, işler bitmiyor. Bizim de bitirmemiz gereken daha çok iş var.
9: Doğru söyledin. Konuşmaya daldık. Buğdayları öğütelim de bayrama hazır olsun.
10: Evet, bayram yaklaşıyor. Neyse, buna vakit kaybı denmez. Güzel şeyler öğrendik. Şimdi hallederiz beraber.
9: Hadi bismillah.
7: Medine'de bir bayram sabahıydı. Namaz kılınacak mekan Mescid-i Nebevi'nin yakınlarındaki boş bir araziydi. Medine'nin dört bir yanından neşe içinde musallaya yaklaşan Müslümanlara tatlı bir rüzgar eşlik ediyordu. Peygamberimiz hanımların da namazda bulunmasını istemişti. Dolayısıyla genç yaşlı, kadın erkek herkes namazgâhta toplanmıştı.
11: Bizi bir bayrama daha eriştiren Allah'a şükürler olsun.
12: Ya Rabbi, sana hamdü senalar olsun.
13: Oruçlarımız ve ibadetlerimiz makbul olsun.
11: Amin.
14: Bayramımız mübarek olsun.
15: Amin.
16: Allah Resulü geliyor.
17: Safları düzeltin.
7: Peygamberimiz bayram namazını kıldırdıktan sonra kısa bir konuşma yaptı. Sonra yanında Bilal-i Habeşi olduğu halde hanımların yanına gitti ve onlara ziynetlerinden de olsa sadaka vermeleri gerektiğini söyledi.
18: Madem ki Resulullah sadaka vermemizi emrediyor, şu yüzüğümü tasadduk ediyorum.
19: Benim de şu bileziğimden başka bir ziynetim yok. Onu Allah rızası için bağışlıyorum.
18: Şu küpeleri de uzatır mısın?
7: O gün hanımlar emre itaat etmekte hiç tereddüt etmediler. Bilal-i Habeşi'nin elindeki bez parçası hanımların ziynetleriyle doldu. Elinde imkanı olmayanlar ise bu hayırdan mahrum kalmanın hüznü içindeydiler. Bunlardan biri de Abdullah bin Mesud'un eşi Zeynep es-Sakafiye idi.
19: Ailemin geçimini ben sağlıyorum. Eşim Abdullah'ın geliri yok. Üstelik bakımını üstlendiğimiz yetim çocuklar var. Bütün kazancım bu şekilde bitip gidiyor. Başka bir yere sadaka veremiyorum. Acaba bu harcamalarım infak sayılır mı? Yani bu harcamalarım sadaka yerine geçer ve yeterli olur mu? En iyisi bunu Resulullah'a sormak.
7: Peygamberimize danışmak üzere onun yanına gitmeye karar veren Hazreti Zeynep, kendiyle aynı derdi paylaşan Ukbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için bekliyordu.
20: Esselamu aleyküm.
19: Ve aleyküm selam.
20: Hayrola Zeynep, ne için bekliyorsun?
19: Resulullah'a bir şey danışacaktım.
20: Ben de öyle.
19: Sabahki hutbeden çok etkilendim. Ama maalesef bunu yapabilecek mali gücüm yok. Elimde avucumda ne varsa eşime ve onun yeğenlerine sarf ediyorum. Başka sadaka veremiyorum.
20: Aynı sebeple buraya gelmişiz. Ben de deri tabaklayıp satıyorum biliyorsun. Kazandığım para ancak geçimimizi sağlıyor. Sadaka verebilmeyi ne kadar çok isterdim.
19: Bilmez miyim? Peygamberimiz paylaşmanın, insanlara yardım etmenin öneminden bahsettikçe, cennette vaat edilen makamları düşündükçe daha çok istiyorum ama olmuyor.
20: Keşke daha büyük imkanlara sahip olsaydım.
19: Bak, Bilal geliyor. Onu anlatsak da o ilese sorumuzu peygamberimize.
20: İyi olur.
19: Bilal, bakar mısın? Bir şey rica edecektik.
7: Peygamberimiz hanımların sorusunu dinledikten sonra gülümseyerek şöyle dedi. Onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar.
20: Bu ne güzel bir haber. Duydun mu Zeynep? Ailemize harcayarak da sadaka vermiş gibi oluyormuşuz.
19: Evet. Hem de iki kat sevap kazanıyormuşuz.
7: Ashab-ı kiramın peygamberimizle birlikte geçirdiği günlerin saadet zamanı olarak nitelendirilmesinin sebebi insanların Allah'ın rızasını kazanmayı her şeyin önünde tutmasıydı. Onlar için saadet, Rablerinin hoşnutluğunu kazanmaktı.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Eğer gönlünde göklere yükselmek varsa, mana kanadını aç, yüksel. Şayet gönlün gökyüzünü değil de yeryüzünü arzu ediyorsa, halini ağla, feryat et, sızlan. Çünkü sen yeryüzüne ait değilsin. Ey Hakk'ın kulu, göklere giden yolu bulmak ümidiyle kalk, mihrabın önünde bir mum gibi ayakta dur, ibadete başla. Bütün gece başı kesilmiş mum gibi ağla. Arayış, istek uğrunda sıcak gözyaşları dök, yan, yakıl. Fazla yemekten, içmekten ağzını kapa, dudağını yum, gökyüzü sofrasına koş.

0: Hazreti Peygamber, ey Resul, Rabbinden sana indirileni duyur emri uyarınca ashabına Kur'an'ı bildiriyordu. Bir diğer ayette de insanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik buyuruluyordu. Bu ayet gereğince de Allah'ın kitabını açıklayarak zihinlerdeki soru işaretlerini yok ediyordu. Hazreti Peygamber yeri geldikçe manası kapalı pek çok kelime ve ayeti açıklıyor, yeri geldikçe de Kur'an'da detaya girilmeden genel olarak işaret edilmekle yetinilmiş birçok konuda ayrıntılı açıklamalar yapıyordu. Namaz hususu da böyleydi. Kur'an'da namaz kılmak emredilmiş ancak namazın nasıl kılınacağına değinilmemişti. Bu durum karşısında Allah'ın Resulü, namazı benden gördüğünüz gibi kılın buyurarak namazın kılınış şeklini ve vakitlerini ashabına uygulamalı olarak öğretmişti. Aynı şekilde hac konusunda da hac ibadetinin gereklerini benden öğrenin buyurarak haccın menasikini de yaşayarak öğretmişti. Bu ve benzer birçok ibadetin uygulanışı sünnetten öğrenilmekteydi. İnsanlar Resulullah'ın sünnetlerini birbirine anlatarak dinin nasıl yaşamaları gerektiğini öğreniyorlardı. Aynı şekilde bir gün bir mescitte Resulullah'ın sünneti anlatılıyordu. Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn şefaatle ilgili konuşurlarken bir olay yaşandı. Orada bulunanlardan biri bu duruma muhalefet etti.
1: Ey Ebu Nüceyd, yeter bunlardan bahsettin.
2: Ne oluyor?
3: Kim bu adam?
2: Ne diyordu? Doğru mu şimdi?
4: Ne oluyor? Nedir seni rahatsız eden şey? Söyle de bilelim.
1: Bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsun.
4: Demek öyle olduğunu düşünüyorsun. Peki söyle bakalım, sen Kur'an okuyorsun değil mi?
1: Evet, okuyorum.
4: O halde akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının da 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabilir misin?
1: Hayır, bulamam.
4: Peki bunları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?
1: Evet, sizden öğrendik.
4: Biz de bunları Resulullah'tan öğrendik. Peki sen her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana da şu kadar deve zekat düşeceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabilir misin?
1: Hayır, bulamam.
4: Biz de bulamayız. Çünkü tüm bunları Resulullah'tan öğrendik. Ve siz de bizden öğrendiniz, öyle değil mi?
1: Evet, öyle.
4: Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabilir misin?
1: Kur'an'da...
4: Ben söyleyeyim, bunu da bulamazsın. Peki bu hususları kimden öğreneceksin? Bizden değil mi?
1: Evet.
4: Peki biz kimden öğreniyoruz? Biz de tüm bunları Allah'ın Resulü'nden öğreniyoruz işte.
1: Haklısın, dediklerinde haklısın.
4: Şimdi anladın mı beni?
1: Evet, evet anladım. Hem de çok iyi anladım. Beni ihya ettin. Allah da seni ihya etsin.
4: Amin.
5: Hadislerin hikayeleri.

Yuşuna bu sözümü eyle güher. Deyinden pek sakın ey canı peder. Adem'i deyin diğer gün eyler. Ger felatun ise mecnun eyler. Ey babasının canı, şu sözümü kulağına küpe et. Borçtan çok sakın. Borç insanı perişan eder. Kişi eflatun kadar akıllı bile olsa borç, onu deliye döndürür.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Diyanet Radyo'dan bulunduğunuz mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programında Kitaplara İman adlı eserimizde bugün ilahi kitapların gönderildiği peygamberlerle ilgili konuşacağız. Cenab-ı Hak tarafından görevlendirilen peygamberlerin tamamını bilmediğimiz gibi onun tarafından indirilen kitapların hepsini de bilmemekteyiz. Biz Kur'an'da adı geçen peygamberlere şahsen, diğerlerine ise ilke olarak icmalen inanmak durumunda bulunduğumuz gibi Allah tarafından indirildiği bildirilen kitaplara aynen, onlar dışında kalanlara ise icmalen inanırız. Cenab-ı Hak bizden Kur'an'a ve ondan önce gönderilen kitaplara inanmamızı emretmekte. Bunların tamamı belli bir gaye ve bütünlüğe sahip olduğu için birine inanmak muhteva olarak